Birazcık umut, iki gözün birazcık umut. Gerisi gül yaprağından narin yanaklarına süzülen bir kaş damla gözyaşı. Dinle beni, en ulaşılmaz

delikanlı yol arkadaşı. Biliyorum, hiçbir şairin kalemi daha keskin değil alnındaki çizgiler.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle

Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgemi. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buğzem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
15: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

0: 56.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içelim.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç.

0: her hali lezzetli.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
0: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mezitli Kent Meydanı temel atma törenine katıldı. Mezitli'nin sosyal ve kültürel yaşamını canlandıracak proje, yurttaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Törende konuşan Başkan Seçer, temeli atılan Kent Meydanı projesiyle Mezitli'nin önemli bir eksikliğini gidermeyi hedeflediklerini belirtti. Maliyeti 138 milyon lira olan ve toplam 38 bin metrekare alandan oluşan Mezitli Kent Meydanı'nın 180 gün sonra açılışını yapacaklarını söyleyen Seçer, Kent Meydanı'nın 16.700 metrekaresi yeşil alan olup kalan kısımlara da yürüme yolları ve otopark gibi farklı işlevler yüklenecek. İkinci etap çalışmalarının devam ettiği meydana gelen insanlarımız huzurlu ve güzel vakit geçirebilecekler dedi. 2019'dan bu yana Mersin'in hem daha düzenli büyümesini sağlamak hem de yaşanabilir bir kent olma hüviyetine kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Seçer, yeşil alanlarıyla, temelini atacağımız meydanıyla, geniş caddeleriyle, düzenli yapılarıyla, kenti ve kentin geleceğini düşünerek yapılan imar ve altyapı çalışmalarıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Temmuz ayı başında Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesine başladıklarını hatırlatan Seçer, bu kavşağın Mersin'deki en büyük katlı kavşak olacağını kaydetti. Katlı kavşaklar marifetiyle Mersin'de trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını vurgulayan Başkan Seçer, son derece detaylı bir çalışma ve Mersin'de böyle bir çalışma ilk olacak diyerek bu kavşak çalışmasının da Kasım ayında sona ereceğini ifade etti. 32 milyon 223 bin euro yatırım bedeline sahip Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattı projesinde de sona gelindiğini belirten Seçer, çalışmaların Ekim ayı sonu itibariyle tamamlanmasının planlandığını söyledi. Başkan Seçer, söz konusu projenin Mersin'in önümüzdeki 50 yıllık içme suyu altyapısına katkı sağlayacağını belirtti. Mersin'in her noktasında çalışmaların disiplinli bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Seçer, 13 ilçemizin tamamında tüm belediye başkanlarımızla uyumlu şekilde çalışıyoruz. Hizmet noktasında siyaset bir kenara bırakılmalı. Yaptığımız işlerin daha kaliteli, hızlı ve memnuniyet verici olması için işbirliği yapmak durumundayız. Çünkü vatandaşlarımız kavga eden insanı sevmez ifadelerini kullandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: sizde. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey...

0: ve istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: Haberler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki 18. Milli İrade Buluşması'nda yaptığı açıklamada organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verdi. Çiftçi, 1 Ocak 25 Eylül döneminde 42 ülkeden 714 organize suç örgütü elebaşı veya üyesinin takip edilerek Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Türkiye'de ilk kez yerli tasarımla Türk tersanelerinde inşa edilen tarama gemisi UAB Mavi Vatan suya indirildi. 85 metre uzunluğundaki geminin birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alınması planlanıyor. Suçtan kaynaklı

0: Kişilerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtlarını talep etti. Fonların son 3 aydaki para çıkışları da incelemeye alındı. Ankara'da yürütülen mal varlığı aklama soruşturması kapsamında Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 64 bin 700 adet döviz banknotu bulundu. 81 ilde düzenlenen denetimlerde 279.575 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çalışmalarda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 230 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı. Mersin'de İl Göç Koordinasyon Kurulu Vali Atilla Toros başkanlığında toplandı. Toplantıda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları ele alındı. Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle yöresel lezzetleri İstanbul Turizm Fuarı'nda tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi fuarda kentin turizm potansiyelini yerli ve yabancı ziyaretçilere aktardı. Meski'nin çevre dostu dijital fatura uygulamasıyla bugüne kadar 736.854 kağıt faturanın basımı önlendi. Uygulama sayesinde vatandaşlar içme suyu faturalarını SMS ve e-posta üzerinden dijital olarak alabiliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş süt ve bazı gıda ürünleri tespit edildi. Öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek ürünler toplatılarak imha edildi. Mersin'de bağımlılıkla mücadele kapsamında 15 kurumun işbirliğiyle Değişim Noktası projesi başlatıldı. İlk etapta 3 mahallede uygulanacak projeyle bağımlılık riski taşıyan birey ve ailelerine yönelik destek, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmaları yürütülecek. Milli boksör Hatice Akbaş, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Akbaş finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda altın madalya kazandı. Finalde İspanyol Emmanuel Reyes Pla'yı 5-0 mağlup eden Yaşar, Türkiye'ye erkekler ağır siklet kategorisindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili seyircilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 28 Eylül Pazartesi, haftanın ilk iş günü ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Yine bugün de manşet programıyla karşınızdayız. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktarmak üzere sizlerleyiz. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarımızdayız. Radyo dinleyicilerimize buradan sonsuz selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar dileyelim. İş yerinizde veya evlerinizde dinliyorsanız da hayırlı işler, bol bereketli kazançlar temenni ediyoruz. Evet, tabi millet hep kandırılıyor ya, işte bu fon davası, fon konusu, yaşananlar, yapılanlar, kazananlar, kaybedenler, kimler nasıl kaybetti, kimler nasıl kazandı, işte bununla ilgili biliyorsunuz devletimiz gerekli adımları atıyor ve tek

destek ilgilileri sevgili izleyicilerimiz hemen gözaltına alıyor. Soruşturma devam ediyor. Bakalım sonuç ne olacak sevgili izleyicilerimiz. Şimdi tabii birçok iddia var. Şimdi soruşturma safhasında olduğu için bu iddiaların tamamı değerlendirilecek ve ortaya bir sonuç çıkacak ama hani devlet cephesinde genelde işte böyle kaybı olan vatandaşlarımızın ne yapacağıyla ilgili nasıl adım atacağıyla ilgili bilgileri de aktarıyor ve müşteri olmalarını istiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu dosya, bu dava nasıl gelişecek? Hep birlikte izleyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Evet, tabii Ezel'cim ne kadar doğru bilmiyorum ama Azerbaycan devleti rahatsız olmuş Türkiye'deki, özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Azerbaycan temsilcisinin İsrail'in terörist Netanyahu'su konuşmaya çıktığında Azerbaycan temsilcisinin orada durması, beklemesi ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti'nde şanlı ve tek başına hiç kimseyle çok da kardeş olmaması gereken, kardeş dediği her ülkede mutlaka bir hançer yiyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yaşayan birçok insan, birçok basın mensubu, Türkiye Cumhuriyeti ile kalbi atan tüm bireyler Azerbaycan'ın bu duruşuna tepki göstermişti. Yani nasıl olur da kardeş dediğimiz işte yani artık o şeyleri söylemek istiyorum. Can işte kardeş falan filan, bu olayları geçmek istiyorum ben. Dediğimiz ülke nasıl oluyor da İsrail gibi bir katilin, bir zalimin, bir teröristin, bir işgalcinin oraya çıkmasıyla birlikte elin gavuru dediğimiz birçok ülke salonu terk ederken Azerbaycan temsilcisinin hala orada oturup dinlemesi bizi üzmüştü, yaralamıştı ve kardeşlik durumumuzu sorgulatmıştı bize. Bundan rahatsız olmuş Azerbaycan devleti. Yani bay efendim, Türkiye'de bu konu özellikle basın, medya ve sosyal medya aracılığıyla üzerimize çok geliyor. Hatta kimi açıklamalarda işte müstakil bir devletiz biz, biz kimsenin emiri altında değiliz falan filan gibi cümleler sarf ettiler. Kendilerinden büyük cümleler sarf ettiler. Unuttular Karabağ'ı nasıl aldıklarını. Yani sanki ya bir de şu vardır Ezel'cim, hani Karabağ alınca sanki kendi zaferleri gibi görüyor ya birileri, işte biz ona kızıyoruz. Yani burada eğer dostlukları sorgulayacaksak, arkadaşlıkları, kardeşlikleri sorgulayacaksak Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptıklarını göz ardı etmemek lazım. Kimisi de işte şeyden bahsediyor, işte geçmiş savaşlardan bahsediyor. Yok efendim, Azerbaycan Türkiye'ye yardım etmiş de şöyle olmuş da böyle etmiş de nakdi yardımda da bulunmuş da şöyle olmuş da böyle olmuş da. Sonuç İsrail terör devletinin başındaki insan Birleşmiş Milletler'e de genel kurulda konuşmaya çıkınca Azerbaycan temsilcisi orada durdu, bekledi. Ya şimdi bak işte. Evet. Şimdi şöyle, kimi bir iddiaya göre diyor Ezel, yani oradaki bazı yerel halk, yani Azerbaycan'daki bazı kesim, belli bir kesim Karabağ'ın alınmasında İsrail'in Azerbaycanlılara destek verdiği. Bak görüyorsun değil mi Ezel'ciğim? İşte yani bak, peşmerge olayını tekrar anlatalım herhalde. Anlatmamız gerekiyor. Peşmergeler de kaçıp geldiklerinde, aman dediklerinde Türkiye onlara kucak açmıştı ve onlara güzel bir imkan hazırlamıştı. Sonrasında da ülkelerine dönünce, bütün huzur sağlanınca, terörist başlarının orada olduğuna
kanaat getiren Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri işte peşmergelerden şey istediler, terörist başlarını istediler, bize teslim edin onları. Onların Türkiye'ye cevabı şu oldu, nankörlükleriyle verdikleri cevap şu oldu, Türkiye Cumhuriyeti'ne verecek bir kedi bile yok burada demişlerdi. Yani nankörlük her yerde aynı Ezel'cim. Yani bu kardeş dediğin kişi de aynı nankörlüğü yapıyor. İşte acıdığın, üzüldüğün mazlum da bir gün gelip sana aynı nankörlüğü. Nankörlüğün dini de, dili de, ırkı da yoktur. Nankörlük nankörlüktür. Şimdi Karabağ bilinir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü desteği, en çok da hava desteği. Biliyorsunuz savaşın rotası değiştirildi diye yazdı manşetler, Avrupa'daki manşetler, herkes bunu gördü. Demek ki Azerbaycanlılar bunu görmemişler, o kesim görmemiş. Onlar İsrail'in kendilerine yardım ettiğini düşünmüşler. Ne diyeceksin Ezel'cim? Yani ihanet ve hainlik her yerde vardır. Yani sadece bizde değilmiş, her yerde varmış bu hainlik. Yani ben ondan ziyade hani bunu duymadım ama işte kimi belli bir kesim Azerbaycan'dakiler demişler ki işte bu yakınlığımızın, orada duruşumuzun nedeni bu. Yani İsrail bize destek verdi. Türkiye ne yaptı size? Türkiye desteğin kralını verdi. Türkiye'nin yanında değilsiniz ama. Yani eğer bu mantıkta gidecek olursak. Sonra Ezel'cim dün bir açıklama okudum. İşte o şahsiyet, orada duran şahsiyet temsilci, vay efendim biz müstakil bir devletiz, vay efendim biz kimsenin emir kulu değiliz gibi cümleler sarf etmiş ki bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'a emir etmemiştir. Çünkü kardeş bildiğimiz, o zaman kardeş bildiğimiz ülkeye biz emir değil, yol yordam gösteririz. Yani destek çıkarız. Vay efendim işte biz müstakil bir ülkeyiz de biz kimsenin boyunduruğu altında kalmayız da Birleşmiş Milletler'deki duruşumuz da bizim müstakil bir devlet olduğumuzun göstergesidir demiş. Evet, böyle demiş. Şimdi burada müstakil devlet olmanızın hiçbir sıkıntısı yok. Takdir ederiz. Müstakil bir devlet olmanızı tabii ki isteriz. Ama işte İsrail'in etkisi altında kalmadan da bir müstakillik olmanız gerekiyor ya. Hani tüm dünya ülkelerinin İsrail'in bir terör devleti olduğunu ve tüm dünya ülkelerinin, birçok dünya ülkesinin ve elin gavuru dediğimiz birçok dünya ülkesinin, üstelik Türkiye ile kardeş olmamasına rağmen birçok dünya ülkesinin İsrail'e karşı tepkili yaklaşımları, tutumları ve bunu her platformda dile getirmeleri neticesinde siz hala müstakillikten bahsediyorsanız bence çok yanlış yöndesiniz veya müstakilin ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Yani müstakil demek kendi başına bir devlet olmaksa, devlet adına bir müstakillikten bahsediyorsak, o zaman İsrail'in etkisi altında kalmamak lazımdı. İsrail gibi terör devletinin yanında durmamak lazımdı. Tüm dünya ülkeleri Filistin'de uygulanan haksız, hukuksuz işgal politikasına karşı dururken müstakilsiniz ya, bir tane cümlenizi göremedik Filistin halkını destekleyen. Bir tane cümlenizde bir tane protesto eyleminizi görmedik İsrail'i eleştiren. Nasıl müstakillikten bahsediyorsunuz? Hangi müstakillikten bahsediyorsunuz? Daha önemlisi, bir level daha atlıyorlar. Diyorlar ki vay efendim, eğer Türk yetkililer işte Türkiye'de aleyhimize başlatılan kardeşlik çerçevesindeki bu provokasyon, güya provokasyonmuş Ezel'cim. Yani bizim hakkımızı savunmamız provokasyon mu bizim yaptığımız? Değil, değil mi? Hı, evet. Yani bu konuda o yüzden biraz daha bence Azerbaycan hükümetinin, devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar o eski günlerine dönmesi için bir çaba sarf etmesi lazım diyelim. Evet, şimdi sevgili izleyicilerimiz, biliyorsunuz Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Eski doktor Turgay Tamer ölü bulundu. Kaşif Kozin
Noğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Olay İstanbul Büyükçekmece

0: Çekmece'de Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu. 12 gün sonra eve gelen eşi buldu. Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya giden eşi Marina Tamer eve döndüğünde kapıyı açamayınca camdan eve girdi ve eşini yerde yatar vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre şahsın ölümü şüpheli bulundu. Tamer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçeli Evler Yeni Bosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Başsavcılıktan da açıklama yapılmış. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Turgay Tamer isimli şahıs o dönem Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yapmaktaydı. Adli tıp doktoru değildir. Kaşif Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiği hususu bu doğru bildirilmemiş. Dolayısıyla Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahale bulunmamıştır. Turgay Tamer'in hali hazırda bazı sağlık sorunları da bulunmaktaydı. Bu sebeple bir süredir doktorluk mesleğini de icra edememekteydi. Ayrıca Pana Film Direktörü İhsan Karademir isimli şahsın ifadesi almış olup adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır denmiş sevgili izleyicilerimiz. Ne olduğuyla ilgili bir özet geçecek olursak, Turgay Tamer, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Tamer 13 Eylül'de yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı diyor sevgili izleyicilerimiz.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung.

0: sizleri bekliyor.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: oku. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
4: Tekrar hatırlatalım. Yani bu fiyat aykırılıklarının, fiyat değişikliklerinin nedenleri de semte göre değişiyor anladığım kadarıyla. Çünkü dünkü yapılan röportajlarda izlediğim kadarıyla özellikle lüks semtlerde bu 30 lira gerçekleşmiş. Diğer bölgelerde daha az işte orta gelirli vatandaşların yaşandığı bölgelerde de 25 lira, 20 lira. Zaten 25 liraydı İstanbul'da simitin fiyatı. 20 liraya satanlar da vardı 25 lirayken. İşte semtine göre hani kişiye göre muamele derler ya, işte böyle bir uygulama tabii ki doğru bir uygulama değil. İşte bakanlığın da burada devreye girmesi, bir tarifemiz var ve bu tarifeye aykırı hareket edilmesi yanlıştır ve bu yanlışı yapan kim olursa olsun üzerine gidilecektir ve en ağır şekilde cezalandırılacaktır diye de açıklama yapıldı sevgili izleyicilerimiz, simitte meydana gelen bu artışla ilgili. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Tabii şimdi düşündüğünüzde 30 lira simit, ekmek 17 lira 50 kuruş. Yani neredeyse iki tane ekmek fiyatına tekabül eden bir simitten bahsediyoruz. Peki bu noktada tercih ne olur? Simit satışları durur mu? Azalır mı gibi sorular da gündeme geliyor tabii ki. Evet, hemen ilk gazetemizle gazete turumuza başlayalım. Akşam gazetesi: Moskova yeşil ışık yaktı, S-400 3. ülkeye verilebilir. Rusya, Türkiye'nin Katsa listesinden çıkarılması için gerekli şartlar arasında sayılan S-400'lerin başka ülkeye transferinin gerçekleşebileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her teklifi değerlendireceğiz, bunun imkanları var dedi. Sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkileri olması gerektiğini kaydeden Lavrov şöyle konuştu: Avrupalılar dünyanın dört bir yanından güvence vererek silah aldı. Sonra bunları Ukrayna'ya aktardı. Sistemlerin gönderileceği ülke sorumlu hareket etmeli. Başka yere gönderilmeyeceğinden emin olmalıyız diyor. Ve yanlış yapan hesap verecek diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Fon kriziyle ilgili tüm iddiaların araştırılacağını belirterek yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Olumsuz etkilenenlerin durumlarının titizlikle değerlendirildiğini kaydeden Çelik, çalışmalar ilgili kurumlarca yapılacak diye konuştu. Çelik, kimse milletin birikimine çökemez. Bunların tekrarlanmaması adına bütün tedbirlerin alınması için çalışmalara başlandı dedi. Ve görevden affı kabul edildi. Fon krizi iddialarıyla gündeme gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm görevlerinden affını istedi. Ömer Çelik, Kaya'nın talebinin Başkan Erdoğan tarafından kabul edildiğini kaydetti. Sayın Kaya artık MYK ve MKYK üyesi değil dedi. Ve rüşvetçi vekile soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılığın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin telefonda Yeni Parti ile Erdem'le arasındaki yazışmalar bulunmuştu. İkilinin Muhittin Böcek lehine adli tıp sürecince iş takibi amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme için tartıştığı, Erdem'in aldığı rüşveti vermek istemediği belirlenmişti diyor. Ve istifalarla arındık diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Çok sayıda ismin yeni partiye geçmesiyle partisinin büyük ölçüde arındığını söyledi. Kılıçdaroğlu parti tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu. Bunun bedelini bütün Türkiye ödüyor dedi. Ve Cumhuriyet Gazetesi Asrın fon skandalında siyasi ayakta ilk istifa geldi. Muhalefet işin peşinde, tek koltukla kurtaramazsın diyor. AK Parti'de eski bakanın istifasına onay çıktı diyor.

0: Evet, Fatma Betülsayan Kaya 8 Nisan 2026'da yaklaşık 255 liradan 250 bin lot için 63 milyon 369 bin lira yatırdı. Eylül 2026'da yaklaşık 4482 liradan 1 milyar 344 milyon lira çekti diyor. Eşi İlyas Kaya Nisan 2026'da yaklaşık 255 liradan 150-155 bin lot için 99 milyon 687 bin lira yatırdı. Yine Eylül 2026'da yaklaşık 4482 liradan 826 milyon lira çekti diyor sevgili seyircilerimiz. Ve Diriliş Postası: milyarları kim aldıysa faturayı ona kesin. Milletin cevabı ben ödemem. Türkiye büyüklüğü yaklaşık 826 milyar lirayı bulan fonların tasfiye sürecini konuşuyor. SPK'nın resmi verilerine göre 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda 455.758 tekil yardımcı bulunuyor. Ancak 6.362 sayılı sermaye piyasası kanunu sınırı açıkça çiziyor. Piyasa fiyat hareketliliğinden kaynaklanan yatırım zararları yatırımcı tazmin merkezinin tazmin kapsamında değil deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Ve hiçbir şey karanlıkta kalmayacak diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Fon soruşturmasına ilişkin tüm iddia ve usulsüzlüklerin araştırılacağını belirterek karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Çelik, yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini, vatandaşların hak ve hukukun titizlikle korunacağını bildirdi. Ve Ali Tarakçı tutuklandı. Sosyal medya hesabından çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek paylaşımında bulunan gazeteci Ali Tarakçı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Tarakçı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemlikçe tutuklandı diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve geçiyoruz Hürriyet gazetesine. 107. madde nasıl işleyecek diyor. SPK, Özata Denizciliğin pay piyasasındaki işlemlerinde sorumluluğu bulunan 11 kişi hakkında 107. madde kapsamında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler neden oldukları zararın iki katını öderse etkin pişmanlıktan yararlanacak. Sermaye Piyasası Kurulu 25 Eylül'de Özata Denizcilik pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 Taksim 1 maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulundu. Bu kararın açıklandığı bültenin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden nasıl yararlanacağına ilişkin bir bilgi notu da yer aldı diyor sevgili seyircilerimiz. Evet, şimdi gazetelerimize kısa bir ara verip Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz gündeme dair bilgileri almak için.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV ve Sun TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel, mutlu, huzurlu bir gün ve hafta diliyorum efendim. Ve şu saat itibariyle gündemde yer alan konular ve bugün gündemde yer alması ve bu hafta boyunca da gündemde yer alması muhtemel konular nelerdir, onlara bakalım efendim. Şimdi tabii fon krizi gündemde, hatta ülkemizin ana gündeminde yer alan konu fon krizi. Sermaye piyasalarında yatırım fonları skandalı şu anda Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen 131 fonun tasfiyesi gerçekleşti. Onlarca kişi tutuklandı. Mal varlıklarına da tedbirler konuldu ve konulacak. Bununla ilgili gelişmeler en sıcak konu ülkemizde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayan Kara da ilgili iddialar sonrasında kendisinin ve eşinin bu 131 fondan bazılarına para yatırarak çok kısa bir sürede çok çok büyük miktarlarda gelir elde etmeleri ve işin ilginç yanı, bu fon krizi başlamadan, fonlara yönelik operasyon başlamadan çok kısa bir süre önce sanki bir yerlerden haber almış gibi bütün birikimlerini bu fonlardan çekerek işin içerisinden sıyrılmaya çalışmaları dikkat çekti. Ve ayrıca Fatma Betülsayan Kaya ve eşinin

birilerinin tavsiyesi üzerine mi, yoksa bir yerlerden duyum alarak bütün birikimlerini bu fonlara yatırmaları ve çok kısa süre içerisinde altından, petrolden, dünyanın en büyük ve en sağlam şirketlerinin hisse senetlerinin getirilerinden bile daha yüksek değerlerde gelirler elde etmeleri de dikkat çekti tabii ki. Yaşanan bu gelişmeler üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etmek istedi ve tabii ki istifası kabul edildi. Görevinden istifa etti. Bazı kaynaklar Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin de mal varlığına el konulduğu yönünde paylaşımlar yapıyorlar. Şimdi tabii AK Parti sözcüsü Ömer Çelik fon soruşturması kapsamında hakkında bu iddialar ortaya çıkan Fatma Betül Sayan Kaya'nın artık AK Parti'nin MYK ve MKYK üyesi olmadığını açıkladı. Yani AK Parti ile alakalı hiçbir resmi görevinin olmadığını açıkladı sözcü Ömer Çelik Fatma Betül Sayan Kaya'nın. Tabii bu fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve fon soruşturmasında 42 kişi ve 46 şirket ve 18 fonun mal varlıklarına tedbir kararı konuldu ve bu 42 kişi içerisinde bazı kaynaklar Fatma Betül Sayan'la eşinin de olduğunu belirtiyorlar. İşte bu konu gündemde değerli seyirciler. Şimdi bazı kaynaklarda diyorlar ki tabii Fatma Betül Sayan Kaya evet çok bir çok yüklü miktarlarda para yatırdı ve çok kısa süre içerisinde çok çok büyük paralar, yani yatırdığı paranın neredeyse 15 katı büyüklükte milyar dolarlar bu fondan kazandı. Sonrasında bu fonlara yönelik operasyon başlamadan birkaç saat öncesinde kimden ve nereden haber aldı da hemen parasını eşiyle birlikte çekti. Şimdi tabii bazı kaynaklarda diyorlar ki kim paylaştıysa Fatma Betül Sayan Kaya'nın IBAN numarasıyla birlikte, bakın AK Partili bu kişi buradan yüksek miktarlarda para kazandı şeklinde, kim bu bilgiyi paylaştıysa o kişi de bu işin içerisinde diyorlar ve diyorlar ki büyük ihtimalle de para kazandıkları o fonun işletmecileri bunu paylaşmışlardır ve bir nevi de kendilerince yürütülen soruşturma çerçevesinde gözdağı vermeye çalışmışlardır. Biz Fatma Betül Sayan Kaya'yı açıklıyorsak daha kimleri de açıklarız ona göre diyerek kendilerince bir mesaj vermeye çalışmışlardır şeklinde de paylaşımlar şimdilerde yer alıyor. Şimdi tabii Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de bu konuya yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Özgür Özel mevcut kabinede fonda işlem yapan bakanı, işlem yaptıranı, isimleri tek tek belli. Bakın bunlar belli. Çantacısı adına daire alıp satan, para taşıyan, fona koyan, fondan çeken bakanı kabineden siz uzaklaştıracak mısınız? Hazineden uzaklaştıracak mısınız? Şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Ayrıca Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2 milyar, eşinden de 1,5 milyar bu milletin parasını geri alacak mısınız Sayın Erdoğan diyerek Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla ilgili seslendi. Şimdi tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Akın Gürlek mal varlığı dondurmaları gerçekleşmiştir ve mağdur sayısı yüksektir. Tutuklu sayısındaki artış ve yardımcı yatırımcı mağduriyetlerinin giderileceği yönünde çalışmalar yapılıyor dedi Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek. Ayrıca bu konuya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. Açıklamasında sorumlulardan hesap sorulacak, sistemde, Türk ekonomisinde herhangi bir risk yoktur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Tabii bugün kabine toplantısı gerçekleşti.

Değiştirilecek efendim. Kabine toplantısını Sayın Cumhurbaşkanı yönetecek. Kabine toplantısında ana konu tabii ki bu fon soruşturması olacak. Fon soruşturmasının adli ve ekonomik boyutu ve mağduriyetlerin giderilmesi tartışılacak bugünkü kabine toplantısında. Ayrıca terörsüz Türkiye süreci de kabine toplantısında ele alınacak ve 2027 bütçesi ve enflasyonla mücadele ve ücret artışları, asgari ücret, emeklilere zam, memurlara zam gibi konularda yine bugünkü kabine toplantısında yer alacak. Şimdi tabii bu saatlerde bir toplantı hazırlığı var. 9.30'da bir toplantı başlayacak. O toplantıya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlık yapacak. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantı bugün saat 9.30'da başlayacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yönetiminde efendim. Şimdi devam edelim. Tabii bir soruşturma daha var. O soruşturmada Yeni Parti milletvekili Mustafa Erdem hakkında başlatıldı efendim. Önemli bu soruşturmada. Şöyle ki Yeni Parti Antalya milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şimdi milletvekili Erdem son günlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sağlık durumunu gerekçe gösterilerek adli süreçte ev hapsine çıkarılması için 5 milyon dolarlık bir para trafiği ve iş takibi yürütüldüğü iddiaları üzerine yapmış olduğu açıklamada, ki iddiaya göre bu süreci Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem yürütmüş. Erdem yaptığı açıklamada Muhittin Böceğin sağlık durumuyla ilgili hukuki imkanları öğrenmek amacıyla Murat Etöz adlı kişiyle görüşüldü. Ancak daha sonra kendisine bazı kişiler tarafından para talebinin iletildiğini ve bu yaşanan gelişme üzerine de bu görüşmenin bir daha tekrarlanmadığını belirtti. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem. Yani bu milletvekili hakkında, Mustafa Erdem hakkında Muhittin Böceğin ev hapsine, sağlık durumu gerekçe gösterilerek ev hapsine çıkartılması konusunda iddia şu ki Mustafa Erdem Muhittin Böcek'ten ve ailesinden 5 milyon dolar para istemiş. Böyle bir iddia üzerine Yeni Parti milletvekili Mustafa Erdem hakkında soruşturma başlatıldı efendim. Diğer soruşturmalar neler? Dikkat çeken çok önemli bir konu var. O da şu: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla bağlantılı olan eski cezaevi doktoru, yani Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybettiği dönemde cezaevi doktorluğu yapan, Silivri'de doktorluk yapan kişi ölü bulundu. İşte bu çok önemli bir durum ve bunun üzerine de özel bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma devam ediyor. Şimdi yine bir şöyle bir iddia var değerli seyirciler, o da önemli. O iddia şu: emniyet mensuplarının eylem yapacakları, ki 2000'li yılların başında da tüm Türkiye'de emniyet mensupları Mersin'de dahil olmak üzere yürümüşlerdi. Özlük hakları, sosyal haklar, ücretlendirme ve diğer bazı mesleki sorunlar nedeniyle, hatırlanacağı üzere ki o tarihlerde de Mehmet Ağar İçişleri Bakanı'ydı. Şimdi buna benzer bir bir eylem emniyet mensupları yapacak şeklinde bir iddia var. O iddia tabii şu anda hala geçerliliğini koruyor. Bununla birlikte tabii emeklilerin eylemleri sürüyor. Maaş zammı konusunda bu da gündemde yer alan diğer bir konu ve bu konular, yani polislerin özlük haklarıyla ilgili yapacakları eylem ve emeklilerin devam eden eylemlerinin bu hafta içerisinde de ilgili yetkili kişiler tarafından gündeme alınması bekleniyor efendim. Bu da diğer önemli bir gelişme. Şimdi tabii dünyada gündemde olan, ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da
Birleşmiş Milletler'in 81. Toplantısında kürsüden değinmişti. Diğer önemli bir konu da

yapay zeka ve sanal medya mecraları. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'dan döndükten sonraki konuşmalarında da sık sık yapay zekaya, yapay zeka teknolojisine ve tehlikesine, sosyal medya mecralarının yapısına ve tehlikesine dikkat çekmişti. Şimdi bakın, çok önemli iki gelişme var.

0: veri tabanına izinsiz eriştiğinin ortaya çıkartılmasının ardından böyle bir karar aldı ve yapay zeka soruşturması başlattı. Yapay zeka yetkililerini Avustralya Senatosu ifadeye çağırdı. Meta, Facebook'un veri uygulamaları konusunda kullanıcıları yanılttı. Bu durumda yine uzman ekip tarafından yapılan inceleme sonucunda mahkeme kararıyla belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde jüri, Cambridge Analytica veri skandalına ilişkin gördüğü davada Meta'nın eyalet sakinlerini sahte veriler yayımlayarak yanılttığına hükmetti. Ve bakın bunlar önemli. Ayrıca TikTok'un 100 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği de açıklandı. Niçin? TikTok kullanıcıları güvenlik konusunda yanılttığı, ve çocuklarda bağımlılık yaratacak şekilde TikTok'un paylaşımlar yaptığı ve bu paylaşımları tasarladığı da belirlendi. Tekrar ediyorum. TikTok'un kullanıcılarını yanılttığı, güvenlik konusunda yanılttığı ve özellikle de TikTok'un çocuklarda bağımlılık yapacak derecede bir şekil, şemal, içerik içerisinde çalıştığı mahkeme kararıyla, bilirkişi raporlarıyla belirlendi ve bunu da TikTok kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Alabama eyaletinde bu konuyla ilgili açılan davada TikTok suçunu kabul etti ve 120 milyon dolar tazminat ödemeyi de kabul etti TikTok. Ülkemizde de TikTok'a yönelik davalar açılabilir. Dünyanın birçok ülkesinde TikTok yasaklandı ama hala bizim ülkemizde de serbest ki ilgili bakanlığında bu konuyla ilgili çalışması da var. Onu da belirtelim efendim. Konu bu kadar. Bu sosyal medya ve yapay zeka ile ilgili. Şimdi sözü Tekinler Şab'a bırakıyorum. Gün içerisinde birlikteliğimiz devam edecek. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve biz gazetelerimizle devam edeceğiz. Sıradaki gazetemiz Karar. Zamanında girdi, zamanında çıktı diyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon vurgunu siyasette deprem etkisi yarattı. 8 Nisan'da yatırdığı 163 milyon lirayı skandalın patlamasından birkaç gün önce 2 milyar lira olarak çeken Kaya'nın stratejik zamanlaması dikkat çekti. Yurt dışına gidebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs alacak durumdayken 163 milyonluk yatırım yapacak seviyeye nasıl geldi sorusu gündem oldu diyor sevgili seyircilerimiz. Ve Korkusuz Gazetesi 826 milyar liralık fon skandalında iktidara yakın isimler ortaya saçıldı. Turp'un büyüğü AK Parti'nin heybesinden çıkıyor. Fondan 4 ayda 2 milyar lira kazanç elde ettiği iddia edilen AK Partili eski bakan Betül Kaya istifa etti. İşin içinde Maliye Bakan Yardımcısının damadı ve AK Partili vekilin eşi de var diyor. Ve Milat Gazetesi fon vurgununda ucu kime dayanırsa dayansın hesap sorulacak, taviz yok denilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır talimatıyla fon krizinde her detayın titizlikle takip edildiğini belirten Ömer Çelik tavizsiz mücadele vurgusu yaptı. Ve iddialar doğru mu diyor hakkındaki fon iddialar üzerine AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarına el konuldu. Sosyal medyada böyle bir kazanç olmaz tepkisi gösteren vatandaşlar iddialar doğruysa sonuna kadar hesap sorulmasını istedi. Ve Milliyet Gazetesi Panzehir Mekke İttifakı diyor. ABD'nin 1998 Ulusal Güvenlik Raporu'nda Avrasya'nın birleşmesine asla izin verilmeyeceğini ilan ettiği ortaya çıktı. Raporu gündeme getiren Danimarkalı akademisyen Nils Han, ona göre planın panzehiri Mekke İttifakı. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 38 yıl önce kaleme aldığı raporda Avrasya küresel güç dengesinin merkezi olarak konumlandırılırken düşman devletler dünyanın can damarı Avrasya'ya hakim olursa ulusal güvenlik çıkarlarımız tehlikeye girer ifadesi yer aldı.

0: Raporda ayrıca ABD'nin Avrasya'nın birleşmesini engellemek için iki dünya savaşına girdiğinin altı çizildi. Reagan'ın raporunu gündeme taşıyan Center for Global Security Düşünce Kuruluşu'nun başkanı Niels Hahn, Milliyet'e yaptığı açıklamada Reagan'ın planının panzehirinin Mekke ittifakı olduğuna dikkat çekerek Mekke Savunma İttifakı'nın barış ve kalkınmayı destekleyerek bölgeyi istikrara kavuşturma potansiyeline sahip önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum dedi. Ve Sabah Gazetesi, Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda 5 milyon dolarlık rüşvete soruşturma. Cumhuriyet Halk Partili Muhittin Böceği'nin tahliye olmak için yeni parti milletvekili Erdem'e rüşvet verdiğinin ortaya çıkması savcılığı harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sabahın gündeme taşıdığı skandal için resen soruşturma başlattı. 2024 seçimleri öncesi adaylık için Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba tarafından milyonlarca euroluk rüşvet kıskacına alınan Böceğin Erdem'e de para kaptırdığı iddiası kapsamlı olarak incelenecek denmiş. Ve Sözcü Gazetesi, milleti silkeleyenlerin gün gün kayıtlarını tutan iktidar istese parayı sayanları bulmak bir saatlik iş diyor. Bu tespiti MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak yaptı. Tüm rakamların sermaye piyasası kurulunda olduğunu belirtti. Tabandan alıp zirvede satanlar açıklanmalı dedi. Ve Takvim Gazetesi, Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda da hoş geldin Demir Bebek diyor. Doktorların yürüyen bombasın dediği anne mucizeyi yaşadı. Karnındaki 25 santimlik kitleye rağmen Buse Tiner Demir zorlu ameliyatın ardından bebeğini kucağına aldı diyor. Ve Halkalı Kapıkule müjdesi var. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule aşaması hizmete giriyor. Başkan Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak hattın tamamı 2027 yılında faaliyete girecek denmiş sevgili izleyicilerimiz. Ve Sıfır Atık 9 yaşında, dünyanın en büyük çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık projesi 9. yılını kutluyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yıl dönümü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında bir fikirle başlayan bu değişim dünyanın dört bir yanında yankılanan ortak bir sorumluluğun sesi oldu dedi. Ve son gazete Türk Gün, Netanyahu'nun sonu geldi. İsrail muhalefeti Netanyahu hükümetine karşı ortak hareket etme kararı aldı. Mevcut Başbakan Netanyahu'nun rakibi 5 muhalif lider seçimlerde ve sonrasında hükümet kurmak için ortak hareket edeceklerini taahhüt eden bir belge imzaladı. Anketlere göre muhalifler açık ara önde deniliyor. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Horonum, halayım, barım.
2: Tekin Ahşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

0: 3. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 30.

0: 0534 34 34. Busemom'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirildi.

0: kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, "Büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: oku. Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sun TV Çerti ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteyiz ve haber merkezinde ilk olarak ülkenin birinci gündem konusu haline gelen fon vurgunu ile ilgili gelişmeleri aktaracağım. Tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir gelişme var. SPK ödeme açıklaması yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesindeki fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını açıkladılar. Bu önemli bir gelişmeydi. Tabii farklı iddialar veyahut da değerlendirme, yorumlar da var. Tedbir kararı, iddiası, açıklaması yeniden uygulamaya alındığı yalanlandı. Evet. Bir son dakika haberi, fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına ilişkin tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı iddiası

ortaya atıldı. Kısa sürede gündem olan iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizm finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce mal varlığı tedbiri kaldırılan 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararının bu sabah yeniden uygulamaya alındığı iddiası yayıldı. İddia gerçek dışı. İddialarla ilgili açıklama geldi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre alınmış ilave veya yeni bir tedbir kararı bulunmadığı ifade edildi. Bakalım ne olmuştu? İşte fon soruşturması ve milyarlarca liralık büyük paralar söz konusu. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Talep yazısında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleriyle mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti. Yazıda bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtilmişti. Evet ve tabii ki tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmişti. Şimdi tabii ki en önemli konu burada, yani en çok da konuyla ilişkilendirilen isim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden affını istedi. Yani tırnak içerisinde görevlerinden istifa etti diyebiliriz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya yürütülmekte olan görevlerinden affını istediğini açıkladı. Fon soruşturması kapsamında tabii ki adı çok sıklıkla geçen bir isimdi Sayın Kaya. Ve bu bağlamda önemli görevleri vardı AK Parti içerisinde. Affını istedi, ya istifa etti diyelim buna. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak, bu fon soruşturması bir meseleyle ilgili olarak, bugün şahsım hakkında bir takım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin olarak ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle kim olursa olsun iddiaların tüm yöneticileriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ben de bu yaklaşımının gereği olarak ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Siyasette taşıdığım sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğim görev gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmada hiçbir gölge altında kalmaması. Evet. Şimdi tabii ki siyasette, ya özellikle bu tip önemli görevlerde bulunan isimlerin eğer adı bir yolsuzluk operasyonuna karışmışsa, bir iddia var ise ortada, mutlaka
görevleri

0: Den ayrılması ve soruşturmanın selameti açısından tabii ki yargıyı da etkilememesi gerekiyor. Evet. Yargıyı da, çünkü alınacak kararlar, soruşturmalar, değil mi? Mal varlıklarının dondurulması, el konması vesaire gibi yaptırımlar partiyi de ciddi anlamda kamuoyun gözünde yıpratacaktır. İşte buna sebep olmamak için Sayın Kaya tabii ki önemli bir karar aldı. Görevlerinden affını istedi. Yani istifa etti. Hani pek bu istifa sözcüğü AK Parti yönetiminin hoşuna gitmiyor. Gitmiyor. Ama bakın toplumda, değil mi, çok büyük tepkilere neden olan bir konu ve böyle bir girişimin, istifa girişiminin olması hiç kuşkusuz toplum nezdinde de önemli bir tabii ki yer ediniyor. Yani AK Parti için de bu tip iddiaların odağındaki isimlerin görevlerinden kendi isteğiyle uzaklaşması bir artı olarak da değerlendirilir. Evet. Şimdi konuya ilişkin olarak AK Parti ne düşünüyor? Şimdi tamam, Sayın Kaya istifalarda bulundu görevlerinden ve soruşturmanın derinleştirilmesi noktasında bir refleksin olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bakalım AK Parti konuya ilişkin neler düşünüyor? Onu bir dinleyelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk ekonomisinden sistematik bir risk yok. Sorumlular hesap verecek. Aynı zamanda bir daha bunların tekrar edilmemesi için bütün tedbirleri alması için çalışmaları başlatmış bulunuyoruz mesajı verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısı konusunda gerek güneyimizdeki Gazze'deki bir takım kaynamalar konusunda etrafımız bu derece istikrarsızlık ve kaosla karşı karşıyayken Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu dirayetli siyasetin dünyada nasıl Türkiye'yi pozitif olarak ayrıştırdığını, herkesin ilgisini çektiğini hep beraber değerlendiriyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar, öylesine büyük bir küstahlık ki orada Netanyahu konuşurken İsrail'in salonu terk edenleri not ediyorlar. Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç vericidir. Ne yapacaklar? Onları da mı çağıracağızlar, gönderecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler? Yani tarih boyunca pek çok katliam şebekesi oldu. Bunlar katliamlar yaptıkları halde örtbas etmek için uğraştılar. Ama ilk defa Netanyahu ve soykırım şebekesi her geçen gün kendi katliamlarıyla övünen, kendi katliamlarını daha da ileriye götüren bir yaklaşım içerisine giriyor. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız. Ha bir de şöyle bir şey var. Yaklaşan seçimler sebebiyle Netanyahu bunu Türkiye ile İsrail arasında bir meseleye çevirmek istiyor. Mesele açıktır. Bu mesele soykırım şebekesiyle insanlık arasında bir meseledir. Türkiye de bu insanlık ittifakının en güçlü üyesidir. Cumhurbaşkanımız en güçlü sesidir. Sorun insanlığın bu soykırım şebekesiyle bundan sonra ne yapacağıdır. Dünyanın geleceği, kurallı düzenin geleceği, insancıl hukukun geleceği ve medeniyetin kazanımları bununla şekillenecektir. Bir diğer konu şudur arkadaşlar, muhalefet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının ne aday olup olmaması içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabi muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önce de ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamalar yapmıştır.

0: İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Onun dışındaki bütün tartışmalar muhalefetin kendi iç gündemidir, kendi spekülasyonudur. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, bütün bu krizlerin ortasında en başarılı devlet yönetimi sergileyen, en başarılı kriz yönetimi sergileyen, herkes birbiriyle savaşı daha çok kışkırtırken İstanbul'da barış masası kuralım diye ısrar eden tek lider Cumhurbaşkanımızdır. O sebeple hem AK Parti'nin ilkeleri, hem AK Parti'nin dava şuuru, hem AK Parti teşkilatlarının ve bütün arkadaşlarımızın ortak iradesiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızdır.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
9: ABM Yapı Market açıldı.
8: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
9: ABM Yapı Market'te.
8: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
9: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
8: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi devam ediyor.
13: Siyaset sahnesinde o yürüyüş öyle değerlendirilmiyor. Performans göstergesi. Kılıçdaroğlu'ndan bir performans göstergesi. Yani verilen mesaj net. Kılıçdaroğlu son derece enerjik ve sağlıklı mesajı. Bakacağız. Evet. Sürece bakacağız. Yeni parti hızla örgütleniyor.

0: ön seçimlerde tabii ki ciddi bir şey de var. Yani böyle heyecan, coşku da var. Şimdi oraya ben geleceğim. Stüdyo konuğum Ahmet Yorgun. Yani siyaseti çok iyi bilen, yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli görevlerde bulunmuş, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Mersin kurucu başkanı ve tabii ki genel merkezi de görevi olan bir isim Ahmet Yorgun ile Mersin'deki ve ülke çapındaki öncelikle bu sistem çok konuşulması gerekiyor. Evet, ilk defa vatandaşın oylarıyla seçilecek olan il, ilçe, belediye başkanı, milletvekilleri. İlk defa. Yani burada artık böyle işte genel merkeze kim yakındır? Genel merkezde adamın kimin vardır? Genel merkez ataması. Seçmeni unutuyorlardı. Evet, seçmen hiç hesapta yoktu. Çok enteresan. Varlığı bile hissedilmiyordu. Herkes Ankara'da kulis peşinde. Siyaset böyle yapılıyor. Hala yapılıyor. Ama yeni parti burada bir yenilik getirdi. Vatandaşa havale etti. Kimi görmek istiyorsanız hangi koltukta onu seçin, biz razıyız dedi. Öyle olunca da rekabet çok şiddetli bir şekilde sahne aldı. Bunu gözlemledik. CHP'den yeni partiye geçen, ilk geçenlerden Ahmet Yorgun, onunla beraber stüdyomuzda konuya ilişkin bir röportaj, söyleşi yapacağız. Şimdi hani yeni parti demişken Veli Ağbaba da önemli bir isim. Yine bir çalışma esnasında rahatsızlık geçirdi. O görüntüler eşliğinde anlatayım isterseniz arkadaşlar. Şimdi siyaset tamam, görüyorsunuz görüntüler şu anda geldi ve bir siyasi çalışma esnasında Veli Ağbaba rahatsızlık geçirdi. İşte pazar yerinde bulunan vatandaşlar da korku dolu gözlerle onun rahatsızlanmasını bu şekilde izlediler. Veli Ağbaba, hani 5 isim sayarsak yeni parti içerisinde, onların arasında görülen bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Özgür Özel döneminde önemli bir görevi vardı. Ve çok da tartışılan bir isim idi. Fakat yeni partiye ilk geçenlerden ve orada da ciddi bir görev edindi. Gelinen noktada onun böyle bir rahatsızlık geçirmesi acaba sağlık sorunları açısından hangi aşamada, merak konusu da oldu. Şimdi bir arkadaşlar, bir de bir gidelim, hastaneye gidelim ve orada bir başhekim tarafından bir açıklama var. Evet, ekranlara taşıyoruz ve sesini verelim.
1: Sayın Bekir'in bir kaza ziyareti sırasında senkop geçiriyor. 112 marifetiyle acil servisimize, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde getiriliyor. Yapılan tetkiklerde, görüntülerde, laboratuvar ve klinik muayenesinde herhangi bir patoloji görülmedi. Fakat tedbiren hocalarımızın isteği üzerine klinik olarak takip edilmesi için koroner yoğun bakımda takibine karar verildi.
0: Yeni Parti ile devam edelim. Yeni Parti Odun Pazarı ilçe başkanlığı seçimlerinde Emine Cehver Çalıkuşu Yazıcı'nın 3 oy fazla seçimi kazanmasının ardından evet yapılan itiraz salonda gerginliğe yol açtı. Şimdi salonda gerginliğe yol açtı. Salonda taraflar birbiriyle yumruklaştı. Değil mi? Yani bunlar kongrelerde Cumhuriyet Halk Partisi dönemini hatırlayın, eskilere bakın. Sandalyelerin havalarda uçuştuğu kongrelere şahit oluyorduk. Kötü müydü? Hayır. Bakın. rekabet ve o partiye sahiplenme olayı var ya, çok önemli. Tamam, istemeyiz. Yani böyle bir taşkınlık olsun, birileri yaralansın. İstemeyiz tabii. Ama gelinen noktada fotoğrafı yorumlarken de bunun parti içerisindeki rekabeti ne kadar çok ortaya koyuyor, ona bakmak lazım. Şimdi alıştık ya, tek adamlı kongreler yapılır, işte alkışlanır, zaten sonuç bellidir. Genel merkez izin vermez, ikinci bir adam çıksın izini vermez. Ön seçim yapmaz. Ya bir yap bakalım bir ön seçim. Hep kendi adamlarını. Yani bu çok sayıda parti. Yani ben bunu sadece iktidar partisi olarak AK Parti'yi kastederek ifade etmiyorum. MHP'yi kastederek ifade etmiyorum. Yani çok sayıda. Hemen hemen tamamı. Yani yeni parti yeni bir açılım yaptı. Bunu da görmek lazım. O harbede görüntülerini özel getirebilecek misin ekranlara? Odunpazarı ilçe, yani Mersin'de de oldu. Bazı taşkınlıklı özellikle Mezitli ilçesinde yaşandı. Evet, burası Eskişehir ve Odun Pazarı ilçe başkanlığı seçimi. Evet, görüyorsunuz yani oyla 3 kişi tabii farklı, 3 oy farklı başkan seçilince sandıklar bir daha seçildi ve tatbil edilmedi ve kapandı sandıklar, genel merkeze gönderildi. Bir de genel merkez sandıkları sayacak. Ondan sonra orada kazananı belirleyecek. Ama bir gerçeğin altını çizmek lazım. Gerçek şu. Bu sistem, yani yeni partinin ortaya koyduğu ön seçim sistemi vatandaşta karşılık buldu. Evet, partililerde karşılık buldu. Çünkü üyeler ilk defa başkanını, il başkanını, belediye başkanını, milletvekilini, hatta genel başkanını seçecek. Yani şimdi burada hani Özgür Özel'in de altını çizdiği, eğer üye olmak için para veriyorsa bir insan, orada bir partiyle gönül bağı oluşuyor. Yani eşin nihayetinde bu partiyi, yeni partiyi kuran gerçekten de vatandaş. Yani herhalde 1 milyar olmuştur yapılan bağışlar. Parayı da vatandaş verdi, ismi de vatandaş koydu. Şimdi gelinen noktada biz seçiyoruz derse genel merkez, şu anda verilen destek tamamen ortadan kalkar. Yani davul vatandaşın sırtında, partilinin sırtında, tokmak genel başkan ve çevresinin elinde. Bunun kabul edilebilir bir tarafı olmamasına rağmen yıllarca hala bu sistem üzerinden yürüyen partiler var. Var. Evet. Bu örnek onlara da bir şekilde yansımalı diye düşünüyoruz. Bakalım. Bakalım efendim, önümüzdeki günlerde farklı siyasi partilerde aynı refleksi göstererek parti üyelerine güç verecekler mi? Bunu da gözlemlememiz gerekiyor. Şimdi tabii ki şimdi artık yavaş yavaş seçim süreci akmaya başladı. Ay şimdi mesela seçim tarihi ilan ediliyor değil mi? Yani mesela şu tarihte seçim var. Ya şimdi o bir sandığa gitme tarihi. Ama bir de seçime hazırlanma tarihi var. Şimdi her aday şöyle oturacak, kendine göre bir plan yapacak. Her parti, her siyasi parti. Şimdiden hazırlıkları yapmaları gerekiyor. İşte bu bağlamda tam da yeni partide böyle bir çalışmanın olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi biraz sonra Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanacağız. Ama şimdi tabii ki şöyle bir bakalım neler olmuş satır başlarıyla en azından. yolda yürüdüğü

0: husumetlisi sokak ortasında silahla vuran şahıs o anlar kameraya yansımış. Evet, plakayı takmayınca 46 bin lira ceza aldı. Yani bu plakasız araç kullanıyorlar ya, onlara en azından, ya şimdi kavgalar, dövüşler Beşikdüzü'nde, sitede park yeri nedeniyle silahlı kavga çıktı. O anlar yine kamerada. Artık kameradan kaçamıyorsunuz. Yani her yerde kameralar var. Her vatandaşın cebinde cep telefonu, dolayısıyla kamera var. Yani böyle de bir enteresan şey var. Şimdi tabii çok böyle enteresan haberler de var. Onları da takip edeceğiz ve yayın, değil mi? Yani haber kuşaklarımıza vereceğiz. Kendi intihar teşebbüsünü ihbar edip polisle pazarlığa oturdu. Polis gitmeden ben gitmiyorum mesajı verdi. Çok çok enteresan. Şu anda arkadaşlar getiriyorlar ekranlara. Bu plakasız, değil mi? Ya 46 bin lira çok ciddi bir rakam. Yani bunu da yani göz ardı etmeyin. Yani plakasız araç, ehliyetsiz araç takmadan motor kullanmayın ve bunların hem cezai şeyleri var, tedbirleri var, hem can güvenliği açısından da çok önemli. Bakın motor kaç paradır acaba? Yani hani bilsen 50 bin lira, 60 bin liradır herhalde bir motor. Sadece plaka takmaması 46 bin liraya mal olmuş sürücüye. Bunu da bilgi anlamında sizlere aktarmış olalım. Evet. Evet. Şimdi Amasya'da halk otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı. 4 öğrenci yaralı. Kına geçişinde silahlı kutlama, havaya ateş açıldı. Ya ne zaman artık yani bundan vazgeçeceğiz? Ne zaman vazgeçeceğiz? Düğünlerde, kınalarda, askeri uğurlamalarda havaya ateş açıyorsunuz. Allah korusun. Yani bir anda dengenizi kaybedebilirsiniz. Oradaki insanlara maalesef bir, değil mi, yaralama olabilir. Çok daha böyle bakıyorum. Şimdi Antep'te önemli bir kaza haberi var, biliyorsun, Gaziantep'te. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmuş. Ona da bakacağız ama şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidelim. Son gelişmeleri ondan alalım.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir, onlara bakalım. Tabii ülkemizin şu anda gündeminde yer alan ana gündem konusu fon krizi ve yatırım fonu soruşturması yani. Şimdi sermaye piyasalarındaki yatırım fonları skandalı yüz binlerce yatırımcıyı etkiledi ve 131 fonun tasfiyesi gerçekleştirildi ve bu süreç bazıları için hala devam ediyor ve çok sayıda kişi tutuklandı. Son dakika bilgisi, bu soruşturma çerçevesinde 8 kişi daha tutuklandı, daha doğrusu gözaltına alındı. Mal varlıklarına da birçok kişinin tedbir konuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya iddialar sonrası ki kendisinin ve eşinin de bu fonlara para yatırdıkları ve çok kısa sürede eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yatırdıkları paranın neredeyse 10 katı parayı kazanarak ve bu soruşturma, fon soruşturması başlamadan kısa bir süre önce paralarını çektikleri iddia edilmişti. Bu iddialar sonrasında tabii AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki bütün görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapmış olduğu açıklamada Fatma Betül Sayan artık MYK ve MKYK üyesi değildir açıklamasını yaptı. İstanbul merkezli yürütülüyor bu soruşturma. 42 kişi ve 46 şirket ve 18 fonun mal varlıklarına ihtiyati tedbir kararı verildi ve son dakika bilgisi 8 kişi daha gözaltına alındı bu soruşturma çerçevesinde. Şimdi tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye

Sermaye piyasası soruşturmasında düzenlenen dördüncü dalga operasyonda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. İskender Balcı'nın 26 Eylül tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi. Ayrıca soruşturma çerçevesinde Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da soruşturmada son dakika bilgisi gözaltına alındı. Şimdi tabii Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse işlemleriyle gündeme gelen Özata Denizcilik'te yönetim kurulu üyesi olan İskender Balcı görevini soruşturma başlamadan önce bıraktı. Bu belirlendi. Balcı'nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğu ortaya çıktı. Ve yine bir son dakika bilgisi, Osman Balcı'nın da 26 Eylül tarihinde yurt dışına gittiği belirlendi. Soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Bu soruşturma ile ilgili olarak da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mevcut kabinede fonda işlem yapan bakanı, işlem yaptıranı, isimleri tek tek bellidir bunların. Çantacısı adına daire alıp satan, para taşıyan, fona koyan, fondan çeken bakanı hazineden azledecek misiniz? Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2 milyar, kocasından 1,5 milyar, bu milletin parasını onlardan geri alacak mısınız sorusunu yöneltti yapmış olduğu son açıklamada. Şimdi soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor değerli seyirciler. Ve tabii bugün kabine toplantısı da gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında bu konu ele alınacak. Bu konuyla birlikte tabii terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. Kabine toplantısı öncesinde de bugün saat 9.30'da ayrı bir toplantı başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı başladı ve toplantı devam ediyor. Bu toplantıda konuşulanlar kabine toplantısında da Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulacak efendim. Ayrıca tabii diğer dikkat çeken bir soruşturma da Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında başlatıldı. Mustafa Erdem'in tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sağlık durumu gerekçe gösterilerek ev hapsine çıkartılması konusunda Mustafa Erdem'in Muhittin Böcek'ten 5 milyon dolar rüşvet alınmasına aracılık yaptığı iddiası üzerine Yeni Parti milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada devam ediyor. Son bilgi de Van'dan efendim. Van'da yine üzücü bir olay yaşandı. Yine Van'da derken yani okulda silah bulunması, okula silah götürülmesiyle ilgili. Malum Şanlıurfa, sonrasında Kahramanmaraş'ta üzücü olaylar yaşandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde daha geçen gün üzücü olay yaşandı. 11 kişi yaralandı. Van'ın Tuşba ilçesindeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin boş olduğu belirlenen pompalı tüfekle okula gitmesi paniğe neden oldu. Okulda ve ilçede öğretmenler ve veliler silahlı öğrencinin öğrenciyi gördüklerinde öğrencinin elinden silahı aldılar. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tüfeğe el koydu. Öğrenci de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu ilginç, üzücü, sıkıntı yaratan olayla ilgili de soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

0: Yusuf Çelik'le üreten
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam tanıtır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası ABM Yapı Market'te. Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
8: Fahiş fiyatlara dur diye.

0: Sun TV İçerti ve Sun Radyo ortak yayınımız devam ediyor. Az önce de anons ettim, çok önemli bir konuk. Mersin siyasetinde önemli bir profil. Ahmet Yorgun. Atatürk'ü Düşünce Derneği'nden herkes tanır. Kurucu başkan, genel merkezde görevleri var ama yeni partiye geçer geçmez çok aktif bir çalışma ortaya koydu. Adeta bir nefer gibi sokak sokak, cadde cadde, tarladan iş yerlerine kadar gelin bu fırsatı değerlendirelim. Özgür Özel liderliğinde yeni partiyi iktidara taşıyalım söyleminde bulundu. Başardınız herhalde Sayın Yorgun. Bu kadar çok kısa zamanda üye.
1: Vatandaşlarımız başardı, milletimiz başardı gerçekten. Olağanüstü şartlarda, olağanüstü koşullarda kurulan yeni partimiz, aslında yeni partimiz hepimiz de biliyoruz ki insanımıza sahip çıkmayı düşünen, hedefleyen, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmayı hedefleyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün o aydınlık yoluna sahip çıkmayı hedefleyen, yoksulluğu yok etmeyi amaçlayan bir parti. Hepimiz biliyoruz, pek oraları artık anlatmak bile istemiyorum. Hangi koşullarda, yani Mustafa Kemal'in ilk genel başkan olduğu Kuvayi Milliye Örgütü'nün siyasi örgütü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarın da desteğiyle nasıl
0: yani tabir bulmak da zorlanıyorum
1: çünkü
0: yıllarınızı verdiniz değil mi, yani yıllarınızı verdiniz.
1: Baba ocağı, ana ocağı hepimizin yuvasıydı ama o yuva ne yazık ki birileri tarafından dağıtıldı. Ancak biraz evvel saydığım özelliklere sahip yurttaşlarımız tüm Türkiye'de Sayın Genel Başkanımızın, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, şimdi yeni partinin seçilmiş Genel Başkanı olarak sokaklara çıkar çıkmaz tüm vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu heyecanla yanında koşarak, arkasında olarak, önünde yürüyerek bu yeni partiyi kurdurdu, biliyorsunuz. Tabii büyük bir heyecan. Şu anda 700 bine yakın üyemiz var. Kolay değil, bakın 700 bin kişi.

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o görkemli CHP'nin tüm kampanyalara rağmen 2 milyona yakın üyesi vardı geçtiğimiz yıla kadar. İktidar partisinin çok üyesi gözükmekte ama onların da 24 yıllık, 25 yıllık hangi koşullarda vatandaşla nasıl üye yaptığını hepimiz biliyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde hem de gönüllü

0: etkisi altında kalmadan, varsa başka bir partide üyeliğini sonlandırarak ve yeni partinin sayfasına girerek ben bu partinin üyesi olmak istiyorum dedi, bağış yaptı, giriş ödentisini ödedi, aylık ödemesini yaptı ve yeni partiye üye oldu. O kadar değerli ki, yani siyasete güvenin azaldığı, siyasetçiye güvenin hiç olmadığı bir süreçte yeni partiye isteyerek, hani derler ya teamüden, isteyerek, planlayarak üye olan tüm yurttaşlarımı kutluyorum. Evet. Gerçekten çok anlamlı, çok ya değerli.
1: Alışık olmadığımız bir şey daha var. Gerçekten de para yatırmak zorundasın.
0: Evet, evet.
1: Ya yani, böyle bir şey yok yani. Şimdi partiler üstüne para veriyorlar.
0: Evet. Değil mi?
1: Burada evet. Ya halk sahiplendi, parayı da verdi, ismini de koydu. Halk sahiplendi sayesinde. Onu biz gözlemledik ama şimdi bir model oluşturdu Özgür Özel. Gerçekten çok farklı bir model oluşturdu. İsterseniz şimdi konuya ilişkin olarak bir videomuz var. Bir Özgür Özel'e bakalım. Sonra detaylarını Sayın Ahmet Yorgun'la stüdyoda konuşmaya devam edeceğim. Ezel, ver bakalım. Özgür Özel neler diyor?
2: Bazı yerlerde tek aday var, bir kişi üzerinde uzlaşılmış. Bazı yerlerde çoklu adaylar var. Buradan Gazi Emir Özel'inden Türkiye'deki bütün çoklu adayların olduğu yere söylüyorum. Benim genel başkan olarak kesinlikle ve kesinlikle adayım da ilçe başkanım da üyeler kimi seçerse odur. Tam olarak tarafsızız. Genel merkezin bir tarafı, bir adayı yoktur. Demokrasiyi evimizde kuracağız demiştim. Bu konuyla ilgili tavizsiz olarak, yani bugün ilçe başkanına, diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarında olmayan, doğrudan üye tarafından seçilme imkanını yaratan partimiz aslında yerelde çok güçlü siyasi bir figür yaratıyor. Seçilmiş ilçe başkanları, seçilmiş il başkanları, tüm üye tarafından seçilecek yöneticiler. Bu mesele kişinin kendine verilmiş bir güç değil, artık kendindeki bu gücün partinin gücü haline dönüşmesini sağlayacak bir tevazu, paylaşım, herkesi dinleyen bir yönetim anlayışını istiyoruz. Bu gücü verdiğimiz ilçe başkanları herhangi bir şekilde bu gücü partinin ve ülkenin geleceğinin lehine değil de kendisinin, ekibinin lehine kullanmaya kalktığında bugün arkalarında kapı gibi duran genel başkan tam karşılarına geçecektir. Onun için eski siyaset millete tepeden bakan, yukarıdan aşağıya doğru konuşan siyasetken yeni partinin yeni siyaseti vatandaşla göz hizasında iletişim kuran, kibrin yerine tevazuyu tercih eden, vatandaşa yıllardır 25 yıldır kendisini yönetenlerin erişilemezliğinin yanında elini uzatıp tutabildiği, icabında ilçe başkanının elindeki telefondan il başkanına, genel başkan yardımcısına, genel başkana kadar ulaşabildiği, yani siyasetin sokakta milletle temas halinde yapıldığı bir anlayışı öngörmektedir.
1: Evet. Şimdi Sayın Yorgun, yani gerçekten de yeni bir formata büründü yeni partinin, değil mi? Yani
0: evet.
1: Siyaset anlayışı. Yani gerçekten de %100 üyeler söz sahibi mi?
0: Kesinlikle. Bakın şimdi biliyorsunuz tüm Türkiye'de olduğu gibi geçtiğimiz dün ve önceki gün, yani cumartesi pazar günü Mersin'de de hemen tüm ilçelerimizde 13 ilçemiz var biliyorsunuz. 10 ilçemizde seçim yaptık. Üyelerimiz yaptı. Tek aday olan vardı, iki adaylı olan yerler vardı, üç adaylı olan yerler vardı. İnanın bakın tek adaylı girilen kongrelerimizde, daha doğrusu ön seçimde bile %70'e yakın katılım vardı. Bu niye önemli, değerli biliyor musunuz? Eskiden tek adaylı kongrelerde delegeler bile zor gelirdi. Yani bir ilçede genelde 400 delege vardır. Siyasi partiler yasasına göre de işte şu anda da işte geçmişte biz de CHP'nin içinde olduğumuz için önce delegeler seçilir. 400 delege oy kullanma hakkı vardı yönetimi seçmek için. Bu 400 delegenin seçimin olması için de salt çoğunluk sağlanması lazım biliyorsunuz. O 200 delege bile zor gelirdi. Gelmezdi. Tek

0: adaylı kongrelerde. Şimdi bakın örnek vereyim. Tarsus, Akdeniz, buralarda tek aday vardı. Anlatabildim mi? Tarsus'ta, Akdeniz'de tek aday vardı.
1: Yenişehir'de de.
0: İnanın, Yenişehir'de de. Evet, içinde bulunduğumuz, benim de üyesi olduğum Yenişehir örgütümüzde de tek aday vardı. Yani 3 ilçemizde tek aday vardı. Bakın ona rağmen her birinde ortalama 2000'e yakın üyemiz var. Ona rağmen katılım %70'in üzerinde oldu. Buradan şu değerlendirmeyi yapabiliriz. Üyelerimize verdiğimiz değeri gösteriyoruz aslında. Üyelerimiz de üye olmanın verdiği demokratik hakkını kullanarak heyecanla başkanını seçtiler. Bir aday varsa bir adayı seçtiler, iki aday varsa iki adaydan birini tercih ettiler. Evet. Yani Toroslar'da olduğu gibi, dün Mezitli'de olduğu gibi, evet, iki adaylı yarışta.
1: Bakalım. Evet. Mezitli'yi şimdi anlatıyoruz ama ulusalda yayın yapıyoruz sayın izleyiciler. Tabii ne kadar anlatsak görüntüler kadar anlaşılır bir şey anlatamıyoruz. O yüzden arkadaşlarım şeyi verelim, Mezitli'deki seçimi. Orada da Mehmet Kara uzun bir fark atarak kazandı ama o yoğunluğu konuşmak istiyorum. Biraz önce Sayın Yorgun çok önemli bir konunun altını çizdi. 75-80 yaşındaki insan inanılır gibi değil. Upuzun uzayıp giden kuyrukta bekliyor. Hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan, hiçbir adayın taraftarı olmadan sabırla bekliyor. Yani ben Mezitli'de gördüm. Sayın Yorgun şu fotoğrafa bakar mısınız?
0: Evet.
1: Yani şey dağıtsan, hani Ramazan kolileri falan dağıtılıyor ya bazen yani evet, kenar mahallelerde. Evet. Yani burada durmaz. Ya 70-80 yaşındaki adamlar, 85 yaşındaki adamlar, ablalarımız, teyzelerimiz saatlerce, yani ve çok yoğun geçti. Rekabetin tam böyle yani üst sınırlarda olduğu.
0: Yani tabii. Evet, evet.
1: Yani neticede partiye sahip çıkan bir
0: kesinlikle
1: halk hareketi olduğunu net bir şekilde gözlemledik.
0: Evet.
1: Yani burada gerçekten de kutlamak istiyorum oradaki görevlileri de. Çok böyle kurumsal bir anlayışla yaklaştılar. Sanki yani bu bir ön seçim değil de genel seçim havasında.
0: Evet, evet.
1: Yani adaylar yine seçim öncesinde işte eller kaldırıldı. Dinleyelim.
0: Sonrasında da kaldı.
1: Evet, sonrasında. Mehmet Kara'yı dinleyelim arkadaşlar.
2: Efendim, ön seçimimiz çok kalabalık ve yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Üyelerimizin yoğun bir katılımı var. Katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Hepsinin emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Bugün yeni partide demokrasi kazanıyor, demokrasi kazanacak. Teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Sayın Yorgun, yani, tabii buradaki seçimleri de değerlendirirken, yani biraz önce de ifade ettiniz, iki aday birden seçimlerden sonra elini kaldırdı ve birlik beraberlik mesajları vermiş oldular. Evet.
0: Şimdi burada işte alalım. Aslında bu yarışan arkadaşlarımızın kim olduğundan öte sorun şu. Daha doğrusu şöyle yorumlamamız gerekiyor. Yeni bir parti kuruluyor. Binlerce üyesi var. Ve adayını belirlemek için kimsenin kontrolünde olmadan kendi özgür iradesiyle sandığın, seçim sandığının olduğu yere geliyor ve oyunu kullanıyor. Yani bu nedir? Aslında bu cumhuriyete ve demokrasiye, demokratik yaşama olan bir katkıdır. Yani özgür iradesiyle gelmiş, o bu partiye üye olmuş. Çok kısa bir sürede hem de. Yani 15-20 günlük bir süre içerisinde gönüllü üye olmuş ve yeni kurulan bir parti demokratik bir yarışın içine girmiş. Orada iki arkadaşımız, ben bu partiyi Mezitli'de yönetmek istiyorum demişler, dediler ve bakın 2000 üyemizden, oy kullanma hakkı olan 2000 üyemizden 1610 arkadaşımız, üyemiz, vatandaşımız, yurttaşımız geldi, oyunu kullandı ve Mehmet Kara arkadaşımızı Mezitli ilçe başkanı olarak seçtiler.
1: İstediklerini gösterdiler.
0: Tabii ki yani sorun diğer arkadaşımız da olabilirdi. Hiç sorun değil. Burada mühim olan zaten demokratik yaşama olan katkı. Kemal Bey. Evet. Yani biz demokrasiye inanıyoruz. Önce tabii bu demokrasiyi içselleştirmemiz lazım. Yeni parti, yeni siyaset anlayışı dediğimiz olay bu.

0: Yarış olacaktır, olmalıdır ama olduktan sonra da seçilen adayın etrafında kenetlenmektir. Bunu başardığımız zaman parti içinde biz Mersin'de de Türkiye'de de aynı anlayışla iktidara doğru yürüyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii bana gelen mesajlar var. Yani ben işte Ahmet Yorgun'u severim, desteklerim tarzı onları okumuyorum.
0: Evet.
1: Çok ilgimi çeken bir şey var burada. Diyor ki yeni parti Atatürkçü bir parti olarak sahaya indi. Atatürkçülük konusunda Ahmet Yorgun yıllarca büyük bir mücadele ortaya koydu ve bu konuda Atatürkçü Düşünce Derneği'nde görevler aldı. Mersin siyasetinde tabanı olan hem ikinci bölgeye hitap eden hem de Mersin kent merkezine hitap eden bir isim. Neden yeni parti il başkanı olarak sahaya inmiyor, onu il başkanı olarak görmek istiyoruz şeklinde. Evet. Ya böyle bu, mesajlar var.
0: Evet,
1: yani
0: bu talepler doğrusu talep demeyelim. Vatandaşlarımızın, üyelerimizin, arkadaşlarımızın partimiz kurulduğundan beri.
1: Hayır, size de geliyor söylüyorlar
0: tabii,
1: mı? Yani
0: tabii,
1: diyorlar mı?
0: Partimiz kurulduğundan beri aslında söylenen, istenen bir talep diyelim, istek diyelim. Bunu değerlendiriyoruz arkadaşlarımızla. Tabii ben şu anda hafta sonu 7 ilçemizdeki kongreye katıldım. Evet. Arkadaşlarımızla, üyelerimizle daha doğrusu hepsiyle partimizin geleceği açısından değerlendirmeler yaptık, konuşmalar yaptık. Oradaki heyecanı görünce ben de tabii her zaman olduğu gibi heyecanlanıyorum yani istekli, evet, arzuyla. Çalışma isteği.
1: Evet, Sayın Yorgun, yani siz bir şey söylediniz. Ya onun altını çizmem lazım.
0: Evet.
1: Yani bir ekip var değil mi burada? Sizin
0: evet,
1: arkanızda
0: gönüllü arkadaş üyeleriniz
1: var. Oturup konuştuğunuz, tartıştığınız, değerlendirmelerde bulunduğunuz. Şimdi vatandaşlardan da sizin il başkanı adayı olarak sahaya inmeniz bekleniyor, isteniyor. Zaten il başkanı atanacak döneme geri dönüyorum. Sizin isminiz de vardı masada.
0: Evet, evet.
1: Yani burada Cengiz Gökçel, Eren Yücesoy ve Ahmet Yorgun, 3 isim çok konuşuldu.
0: Vardı. Başka arkadaşlarımız
1: başka
0: da vardı.
1: Başka vardı. Onlar da vardı.
0: Yani sorun değil. Bu yeni kurulan, evet, bir parti, heyecanla kurulan bir parti.
1: Ama şimdi burada şu var. Yani sizin tamam genel merkezdeki Ankara'daki gücünüzü biliyoruz. Fakat burada üyeler üzerinden yapılacak bir seçim var. Yani bu size
0: ki
1: bir tereddüt yaratıyor mu?
0: Hayır, tam tersine. Olay şudur. Ben zaten biliyorsunuz, eğer beni birazcık tanıyorsanız, ben tabanda daha önce üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyleydi. Son 2 aydır gururla üye olduğum yeni partide de aynı anlayışa sahip birisiyim. Üyelerimizin, bu partiye üye olan, iktidar olmak isteyen, o amaçla gelen, Cumhuriyet'in kazanımlarını, çağdaş bir yaşamı, layık bir yaşamı, birlik beraberlik içinde yaşamayı amaçlayan, herkese değer veren, tüm yurttaşların sorunlarını kendi sorunuymuş gibi değerlendiren dostlarımızın, arkadaşlarımızın bu partiye katıldıklarını görüyoruz zaten. Ben de böyle siyaset yapan birisiyim. Yani benim böyle rant, şu bu hesabım yoktur. Yani beni az tanıyanlar bile bilir, çok tanıyanlar zaten bilir. Ben sadece ve sadece şunu düşünüyorum. Türkiye'de demokratik bir yaşam olsun, gelir dağılımı eşit olsun. Türkiye zengin bir ülke. Topraklarımız zengin. Her şey var. Yer üstünde de her şey var. Yer altında da her şey var. Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Bu cumhuriyet büyüklerimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aslında bize hediye edildi. Büyüklerimiz tarafından. Dağılmış, batmış bir imparatorluktan bir Anadolu coğrafyasında bize hediye edilen bir topraklar var, bir cumhuriyet var. Buna sahip çıkmamız gerekir. Ben onun için siyaset yapıyorum. Başka hiçbir hesabım yok.
1: Şimdi Sayın Yorgun, yani
0: insanlarımızın da ekonomik olarak son yıllarda ne hale düşürüldüğünü hepimiz görüyoruz, biliyorsunuz.
1: Evet. Şimdi oralara geleceğim ama
0: evet,
1: benim merak ettiğim bir şey, Ahmet Yorgun'un yeni parti il başkanı olması halinde ne değişecek? Yani ne bir farklılık ortaya koyabilir? Yani bunu düşündünüz mü?
0: Tabii ki düşündüm. Düşünüyorum. Evet. Eğer böyle bir karar verir, sorumluluk alırsak, Şimdi arkadaşlarımızın, üyelerimizin

0: isteklerini, taleplerini hem değerlendiriyoruz tabii ki. Nasıl bir katkı sunacağız diye onu düşündüğümüz için zaten şu anda değerlendirme aşamasındayız arkadaşlarımla. Tabii ki şunu düşünüyorum. Ben büyük bir heyecan yaratacağına inanıyorum. Neden? Çünkü siyasete, siyasete Mersin siyasetine benim 34-35 yıllık emeğim var.
1: Tabii.
0: Herkes de bilir ki düşüncelerim için siyaset yapıyorum. Bir kendim için, yakınlarım için birilerine bir şey kazandırayım diye değil. Benim bir tek siyaset anlayışım var. Biraz evvel saydığım Cumhuriyeti daha demokratik bir şekilde herkesin rahat yaşadığı, tüm çocuklarımızın yatağa aç girmeyi bırakalım, tok girip daha iyi eğitildiği, geleceğimize güvenle baktığımız, emeklilerimizin 60'ından sonra seyahatlere çıktığı, yurt dışında, yurt içinde seyahatlere çıktığı bir ülke özlemini çekiyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz. Üretenlerimizin, ürettiklerinin değer kazanması için, sofrasına boş tencerelere değil de sofrasında zengin, değerli, proteinli besinler yemesini istiyoruz.
1: Evet.
0: Herkesin eşit bir şekilde çocuklarını eğitmesini istiyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz. Onun için üyelerimiz arasında böyle bir istek ve arzu olduğunu görüyoruz. Onun için de hafta içinde sanıyorum karar vereceğiz. Böyle bir karar aşamasında olumlu değerlendirdiğimiz zaman büyük bir karşılık olacağını zaten görüyoruz Kemal Bey.
1: Evet, ben o sizin siyasi duruşunuzun altına imzamı atarım. Yıllarca basın mensubu olarak siz de beni iyi tanırsınız. Objektif ve tarafsız anlayışla gazetecilik yaparım. Ve kesinlikle temiz siyaset, temiz siyasetçi sayfasını açtığımız zaman ilk sayfada yer alırsınız.
0: Çok teşekkürler.
1: Bu net. Zaten Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanlığını yapmış bir isimden daha ne bekleyebiliriz? Şimdi bu parti de Atatürkçü parti olduğunu her platformda ifade ediyor. Ve vatandaş, gerçek Atatürkçüleri o partinin içerisinde ve üstünde görmek istiyorlar. Bunu da dipnot olarak aktarmak istiyorum.
0: Efendim, tabii bizi dinleyenlere şunu da söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Yani sadece Atatürkçüyüm demeyebilir insanlarımız. Biz herkesin yeni partisi olmak istiyoruz. Atatürkçülük aslında, ben Atatürkçülük deyince şunu anlıyorum. Yani özgür bir birey, haklarını savunan, düşündüklerini açıklayabilen, dostlarıyla dayanışma içinde olan, memleketini düşünen, ülkesini düşünen.
1: Öyle.
0: Yani Atatürkçülük bizim için budur. Özgür, bağımsız bir ülkede yaşamak isteyen, dış güçlerin baskısı altında ezilmeyen bir özgür bir bireyin yaratılmasını istiyoruz.
1: Doğru.
0: Tabii ki adaletli bir ülkede yaşamak istiyoruz. Hukukun egemen olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz.
1: Ya şimdi mesela siz aslen mutlusunuz ve tarım kesiminde, ikinci bölgede çok önemli bir gücünüz var. Yani tarladaki vatandaş sizi çok seviyor. Onu biz seçim döneminde defalarca gördük.
0: Şehirdeki de seviyor beni.
1: Şimdi şehirlisiniz. İster istemez yani aslında siz şehirli.
0: Evet.
1: Aslında şehirlisiniz tabii. Herkes biliyor.
0: Evet.
1: Yani Mersin merkezi Ahmet Yorgun deyince tanımayan kimse yok.
0: Evet.
1: Yani bu iki şeyi nasıl buluşturdunuz?
0: Yani şöyle, ben tabii yakın tanıyanlar bilirler. Dediğiniz doğru. Yani Mersin'de yaşayıp da zaten toprakla haşır neşir olmayan çok az insan vardır. Yani geçmişten bugüne mutlaka soy ağacında, ailesinde toprakla haşır neşir olmuş insanlar vardır. Kendisi değilse komşusuyla, komşusunun vardır. Onun bağını bahçesinde destek olmuştur. Yani küçük yerlerde biliyorsunuz. Evet, anladım.
1: Ama şimdi burada şu var. Yani MHP'li...
0: Ben tabii eğitimli bir...
1: Hayır, bak şimdi diyor ki MHP'liyim. Ama destek veriyorum Ahmet Yorgun'a. AKP'liyim, memleket çocuğu, tarlada beraberiz, bağda beraberiz. Yani şimdi diğer siyasi partilere gönül vermiş kitlelerden de sizin olası il başkanlığınız konuşulduğu zaman oradan da büyük bir talep akışı geliyor. Yani bunu gördünüz mü, size
0: Kemal Bey, siyaset şu. Siyaset, önce vatandaşı dinleyeceksin. Vatandaşa çemkirmeyeceksin. Vatandaşı dinleyeceksin, anlayacaksın. Hiçbir şey yapamıyorsan onu dinlediğini hissettireceksin karşındakine. vatandaş aslında siyasetçinin, politikacının ne yapacağını, ne yapabileceğini düşünebilen bir insan.

0: siyasetçi onu dinleyip seslendiren kişidir. Ben şimdi karşınızda Ahmet Yorgun olarak siyasete emek veren, dürüst, namuslu, şeffaf bir adamım. Doğru. Şimdi beni dinleyenler duyuyor şu anda. Tanıyanlar daha değerli olduğunu söylüyor. Ama siyasi bir sıfat elde ettiğin zaman işte biraz evvel söylediğiniz Mersin'de yaşayan herkes duyacaktır söylediklerimizi. Ben de hepsini dinleyeceğim tabii. Yani bulunduğu, üye olduğu partiden rahatsız olan AKP'ye üye olmuş veya AKP'ye geçmişte üye olmuş vatandaş, destek vermiş vatandaşlarımız. Hatta MHP'ye destek vermiş vatandaşlarımızın zaten gidişattan mutlu olduklarını zannetmiyorum. Her türlü gidişattan. Ekonomik olarak zaten o da ekmeğine, evine ekmek götüremiyor. Tenceresi kaynamıyor. Çocuklarına hediye alamıyor. Çocuklarına yeteri kadar eğitim veremiyor, verdiremiyor. O da rahatsız. Geçmişte CHP'ye oy verenler de rahatsız. Geçmişte DEM Parti'ye oy veren Mersin'deki yaşayan yurttaşlarımız da rahatsız. İşte yeni parti hepsinin, ülkenin geleceği açısından hepsinin sorunlarını çözeceğiz. Biz aynı şu gökyüzünün, baktığımız zaman aynı gökyüzünü görüyoruz. Aynı bulutun altındayız. Yağmur yağdığı zaman, dolu yağdığımız zaman hepimizi ıslatıyor, hepimizi etkiliyor. Dolayısıyla yeni partinin üyeleri Sayın Özgür Özel'in dediği gibi tüm yurttaşlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan tüm yurttaşlarımızın partisi olmaya talibiz. Onların hakkını, hukukunu korumaya talibiz.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir söyleşi oldu. Önemli bir program oldu. Yani tabii ki Mersin siyasetinde çok önemli bir isim. Duruşuyla takdir toplayan ve yeni partiyi gerçekten de Mersin'e daha da güçlendirebilecek olan bir isim Ahmet Yorgun. Adaylığı noktasında, il başkanlığı adaylığı noktasında hafif bir kapı araladı. Ben buradan çekiliyorum. Yeni partililer isterseniz bir teşekkür edin. O kadar kuyrukta beklediler. Yeni partiye öyle büyük bir güç verdiler ki hayran olduk. Söz sizde benim, buyurun.
0: Evet. Türkiye'nin gidişatından rahatsız olan ve çareyi, umudu yeni partiye üye olarak, ilk adım olarak gösteren tüm yurttaşlarımıza, tüm üyelerimize sesleniyorum. Üye olan tüm yurttaşlarımız zaten umudu besleyen, umutsuzluğa düşmeyen yurttaşlarımız. Dolayısıyla yeni partiye üye olmayan yurttaşlarımızı da en kısa sürede yeni partiye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü Türkiye'nin geleceği yeni parti. Hep beraber çalışacağız, hep beraber olacağız ve 24 yıldır sorunlarımızı daha da büyüten, hatta çözümsüz hale getiren bu iktidardan sandık yoluyla kurtulmanın bir tek çaresi var. Demokratik bir şekilde dayanışacağız. Hep beraber Mersin'e, Türkiye'ye örnek bir seçim süreci yaşatarak iktidar olacağız diyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet Yorgun tabii ki Mersin kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Efendim, yani siyasette böyle halka inen, değil mi? Yani halkla bütünleşen partilere benim de çok böyle şeyim oluyor, hevesim oluyor. Yani koştur koştur orada bakıyorum, vatandaşı görüyorum. Yani öyle yukarılardan onu adamın bunun yok. Şimdi sandık vatandaşın önüne geldiği zaman işte Ahmet Yorgun gibi isimler vatandaşın beklentisi çünkü sahaya inebiliyor. Bu programımızda Sayın Yorgun ufak bir kapı araladı. Haydi bakalım diyorum yeni partililer, söz sizde. Efendim, hava durumuyla sizlere veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, esen kalın.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve bugün yer yer sağanak yağış olacak, aman dikkat diyelim. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. 19 oluyor muhtemel sağanak gece saatlerinde de olacak. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak. Ve şimdi de Mersin'in Anamur ilçesindeyiz. Anamur'da yer yer sağanak yağışlar olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da 1-2 kısa süreli sağanak yağış.

0: ardından güneş açacak. Şimdi de Mersin'in Aydıncık ilçesindeyiz. Aydıncık'ta bugün hava kısmen güneşli olacak ve 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor, 16 oluyor. Gecemiz açık geçecek. Yarın da 1-2 kısa süreli sağanak yağış ardından güneş açacak. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da yer yer sağanak yağış olacak, ardından güneş açacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşüyor, 16 oluyor. Gecemiz açık olacak. Yarın da 1-2 kısa süreli sağanak yağış ardından güneş açacak. Mut'tayız değerli izleyiciler. Mut'ta kısmen hava güneşli, 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da kısmen güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 29 dereceyi gösteriyor termometreler. Günlerdeyiz. Günlerde güneşli parçalı bulutlu arası olacak. 25 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış ardından güneş açacak. Silifke'deyiz. Silifke'de bugün 1-2 kısa süreli sağanak yağış ardından güneş açacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz ise açık geçecek. Yarın da bulutlu bir gün bizleri karşılayacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de 1-2 kısa süreli sağanak yağış ardından güneş açacak. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece saatlerinde sıcaklık değerleri düşüyor, 20 oluyor. Açık olacak gecemiz. Yarın da bulutlu bir gün bizleri karşılayacak. Tarsus'tayız. Tarsus'ta yer yer sağanak yağışlar olacak, ardından güneş açacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz muhtemel sağanak yağış olacak ve 19 dereceye iniyor sıcaklık değerleri. Yarın da çok bulutlu bir gün bizleri karşılayacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Aman dikkat diyelim. 16 dereceye gösteriyor termometreler. Gece ise sağanak yağış devam edecek. 10 dereceye kadar iniyor sıcaklık değerleri. Yarın da yer yer sağanak yağışlar, ardından güneş açacak ve 19 dereceyi gösteriyor termometreler. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolu.

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret

0: Bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, "Büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Günler'de bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10.000 yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içtik.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara.

0: döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Kabine yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda fon soruşturmasının yanı sıra dış politika, bölgesel gelişmeler ve ekonomi başlıkları masaya yatırılacak. Gazze'deki ateşkes, Ukrayna-Rusya savaşı, ABD-İran gerilimiyle 2027 bütçesi ve ücret artışları da görüşülecek. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Küçükçekmece'de düzenlenen ilçe başkanlığı ön seçimine katılarak partililere seslendi. Özel konuşmasında Türkiye'nin değişime, yeni bir siyasi anlayışa ve taze bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce gözaltına alınan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in ölümüne ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik tedbir kararı yeniden uygulandı. Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve mal varlıkları donduruldu. İncelemede hesabından 11 milyar 126 milyon liradan fazla para çekildiği belirlendi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Körfez bölgesine ait bir harita paylaşarak Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak adlandırdı. Trump, daha önceki açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın ABD donanmasının kontrolü

0: rolünde olduğunu ve bölgenin ABD toprağı sayılabileceğini öne sürmüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli Kız Kalesi otoyolundaki çalışmaların %98'e ulaştığını açıkladı. Projeyle Mersin'de 2,5 saate kadar çıkan yolculuk süresi 18 dakikaya inecek. Mersin Valiliği'nin Her Mahalle Bir Mersin programı, Vali Atilla Toros'un katılımıyla Torosların Ayvagediği mahallesinde başladı. Program kapsamında mahallelerin ihtiyaçları yerinde belirlenerek vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim döneminde üniversiteye yerleşen ve başvuru şartlarını karşılayan öğrencilere geri ödemesiz öğrenim desteği sağlayacak. 2 yıllık bölümlere 10 bin, 4 yıllıklara 20 bin, 5 yıllıklara 25 bin, 6 yıllıklara ise 30 bin lira ödenecek. Çukurova'da mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri yeniden belirlendi. Son 7 aylık enflasyon dikkate alınarak yapılan düzenlemeyle Şubat ayında 1385 lira olan günlük ücret 1613 liraya yükseltildi. Yeni Mersin İdman Yurdu Nesine 3. Lig 3. grubun 4. haftasında sahasında ağırladığı Diyarbakır Sporu 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Çimsa ÇBK Mersin eksik kadroyla çıktığı BOTAŞ deplasmanından 84-73'lük mağlubiyetle döndü. İlk periyodu önde tamamlayan Mersin ekibi sezona yenilgiyle başladı. Turuncu siyahlılar gelecek hafta Mersin'de Orman Sporu ağırlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: bize.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araç

0: Traktörden otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: takvimler 28 Eylül 2026'yı gösteriyor. Haftanın ilk gününde Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni açıklamalar, ekonomide istihdam hedefleri ve Ağrı'daki Nuh'un gemisi araştırması gündemin öne çıkan başlıkları arasında. Öte yandan Mersin'de peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Anamur'da kardeşler arasındaki tartışma kazayla sonuçlandı. Mutlu traktör kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Bir başka olayda ise üç çocuk annesi kadın saldırıya uğradı. Onların detaylı görüntülerini sizlere aktaracağız. Ve Van'da okulda silah paniği yaşanırken Kerkük'te çatışma, Pakistan'da operasyon ve Tayland'da da sel haberleri dünya gündeminde öne çıktı. Tüm gelişmeler ve daha fazlasıyla şimdi haber bültenimiz başlıyor. Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasında çok sayıda isim, gözaltı ve tutuklanma haberleriyle gündeme gelirken bazı kişiler hakkında mal varlığı tedbirleri uygulandı. Siyasi gündemde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın da adı soruşturma ilişkin iddialarla gündeme geldi. Sayan Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinden ayrılma talebi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise sorumluluğu olan herkes hesap verecek dedi. Çelik, Türk ekonomisinde sistematik risk bulunmadığını ve yeni tedbirler için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.
1: Rusya-Ukrayna savaşı konusunda gerek doğumuzda Amerika Birleşik

0: devletlerine İsrail'in İran'a saldırısı konusunda, gerek güneyimizdeki Gazze'deki bir takım kaynamalar konusunda etrafımız bu derece istikrarsızlık ve kaosla karşı karşıyayken, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu dirayetli siyasetin dünyada nasıl Türkiye'yi pozitif olarak ayrıştırdığını, herkesin ilgisini çektiğini hep beraber değerlendiriyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar, öylesine büyük bir küstahlık ki orada Netanyahu konuşurken İsrail'in salonu terk edenleri not ediyorlar. Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç vericidir. Ne yapacaklar? Onları da mı çağıracağız da gönderecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler? Yani tarih boyunca pek çok katliam şebekesi oldu. Bunlar katliamlar yaptıkları halde örtbas etmek için uğraştılar. Ama ilk defa Netanyahu ve soykırım şebekesi her geçen gün kendi katliamlarıyla övünen, kendi katliamlarını daha da ileriye götüren bir yaklaşım içerisine giriyor. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi, biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız. Ha bir de şöyle bir şey var. Yaklaşan seçimler sebebiyle Netanyahu bunu Türkiye ile İsrail arasında bir meseleye çevirmek istiyor. Mesele açıktır. Bu mesele soykırım şebekesiyle insanlık arasında bir meseledir. Türkiye'de bu insanlık ittifakının en güçlü üyesidir. Cumhurbaşkanımız en güçlü sesidir. Sorun insanlığın bu soykırım şebekesiyle bundan sonra ne yapacağıdır. Dünyanın geleceği, kurallı düzenin geleceği, insancıl hukukun geleceği ve medeniyetin kazanımları bununla şekillenecektir. Bir diğer konu şudur. Arkadaşlar, marifet hiç kendi haline bakmadan sürekli olarak Cumhurbaşkanımızın aday olup olamayacağını, Cumhurbaşkanımızın aday olmasının şartlarının aday olup olmaması içerisinde bir takım tartışmalar olduğunu ifade ediyor. Tabii muhalefetin sözlerini ciddiye almaya gerek yok. Ama daha önceden ifade ettiğim, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda AK Parti en güçlü açıklamalar yapmıştır. İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli bu konuda son derece güçlü açıklamalar yapmıştır. Kendisine buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Niye bunlarla ilgili tasarrufta bulunmuyorsunuz dediklerinde haftalarca, aylarca kıllarını kıpırdatmadılar. Hatta Özgür Özel çıktı, kefilim bu arkadaşlar attı. Ama şimdi ortaya çıkan tablo milletimizin tamamının ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızı inciten bir tablo. Bütün bunlar Özgür Özel ve ekibinin yönetimi altında oldu. Şimdi çıkmış bugün onlara destek verenler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da şimdi yeni partide olanlar ya da bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar AK Parti'ye hesap sormaya çalışıyor. Biz siyasi linç kampanyalarıyla mücadele etme konusunda son derece deneyimliyiz. Bütün bu yaptığımız tasarruflar onların siyasi linç kampanyalarının neticesi değil, tam tersine AK Parti'nin kendi ilke ve prensiplerinin dinamikleri neticesindedir. Biz onların tebliğ ettiği hiçbir şeyi tebelli etmiyoruz. Onlar bize karşı linç kampanyası yürüteceklerine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiyi nasıl hırsızlık organizasyonlarına ve yolsuzluk şebekelerine kendi genel başkanlıkları altında teslim ettiler, imha ettiler, bunun hesabını versinler.
1: Ve siyasetten devam ediyoruz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Tuzla İlçe Teşkilatı buluşmasında ekonomi ve savunma sanayisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine değişim değil, tam anlamıyla bir devrim olarak nitelendirdi.
2: İstanbul çok özel bir şehir, bir dünya şehri ve Türkiye yüzyılının yine öncü şehirlerinden. İstanbul'umuzun, İstanbul teşkilatlarımızın bu kapsamda yaptığı çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum.
3: Değerli arkadaşlar, son çeyrek asırda ülkemizde büyük değişim

0: Kimler dönüşümler yaşandı. Kim ne derse desin. Özellikle ekonomide bugün Türkiye artık farklı bir ligde. Ekonomik hacmimiz, büyüklüğümüz itibariyle 11. büyük ekonomiyiz dünyada satın alma gücüyle. Nominal dolar olarak baktığımızda 16. büyük ekonomi haline gelmiş durumdayız. 2002'de sadece 238 milyar dolarlık bir ekonomiyken bu sene sonu itibariyle 1.8 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız. Bu tek başına zaten nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Ama bu süreçte tabii çıta da yükseliyor. Eskiden yani o günkü şartlar içinde insanların beklentileri, talepleri oluşuyordu. Şimdi talepler de bu gelişmelerle paralel bir şekilde yükseliyor. Çıta da yükseliyor. Bu çıtanın yükselmesi de güzel bir şey. Toplum ilerledikçe, ekonomi büyüdükçe beklentiler de çeşitleniyor ve daha yüksek seviyelere çıkıyor. İkinci olarak ekonomi dışında çok önemli mesafe aldığımız zaman sosyal politikalar. Kimse kusura bakmasın. Bizden önce de sosyal demokratım diyen partiler geldi bu ülkede iktidara. Ama maalesef sosyal demokrat politikalar izleyemediler. Geniş kitlelere dönük politikalar hayata geçiremediler. AK Parti döneminde en önemli başarılarımızdan biri güçlü bir sosyal kalkınmayı sağlamamızdır. Eğitime ve sağlığa yaptığımız yatırımlar bunun en bariz alanları. En son PISA testinde de biliyorsunuz eğitimde OECD ülkeleri arasında 3 alanda puanını anlamlı bir şekilde arttırabilen tek ülke oldu Türkiye. Bu bir anda olmadı. Bakın bugün ana sınıfında yaptığınız bir şey, eğitimdeki bir müdahale 20 sene sonra belki sonuç veriyor. Ekonomide, sosyal hayatta. Ve bugün Türkiye çok şükür farklı bir yere gelmiş durumda. Fırsat eşitliğini tüm ülkeye yaymış durumdayız. Bütün illerimizde artık üniversitelerimiz var. Sağlıkta aynı şekilde. 1,5 milyona yaklaşan bir sağlık ordumuz var artık. Sağlık hekimlerimiz, sağlık personelimiz ve nitelikli yatak sayımız eskisiyle kıyaslanamayacak ölçülerde. 27 tane şehir hastanemiz var, 13 tanesi de şu anda yapılıyor. 40 tane olacak yakında. Büyük bir atılım yaptık sağlıkta ve şu anda dünyadan Türkiye'ye gelip sağlık hizmeti alıyor insan. Sağlık turizmi dediğimiz bir şey var. Dolayısıyla nereden bakarsanız bakın sağlıkta büyük bir dönüşüm var. Sosyal güvenlik sistemimiz de aynı şekilde. Eskiden neydi? İşte mesleğine göre farklı farklı sosyal güvenlik kurumları vardı. Biz bunların hepsini SGK çatısı altında entegre ettik. Bütüncül bir sistem kurduk. Ve bugün toplumumuzun çok büyük bir kısmı sosyal güvenlik şemsiyesi altında.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2027 ila 2029 döneminde 2,1 milyon yeni istihdam oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.
2: Hizmetten aciz, vizyonsuz ve akıl zihniyetlerini burada uçak inmez dediği İstanbul Havalimanı bugün yılda 80 milyonun üzerinde, başkanım ifade ettiği 100 milyonun üzerindeki yolcuyu ağırlayarak Avrupa'da ve dünyada rekor üstüne rekor. Havalimanımız oluşturduğu büyük ekonomik ve sosyal ekosistemle Arnavutköy'ümüze de değer katıyor. Havalimanımız bünyesinde binlerce işletme ve sağladığı yüz binlerce kişilik istihdamla İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Arnavutköy'ü aynı zamanda önemli bir istihdam merkezi haline de getiriyor. Değerli iş insanlarımız, Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatı bakımından yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Orta vadeli programımızla önümüzdeki 3 yılın hedeflerini ve yol haritasını ortaya koyduk. Bu dönemde yaklaşık 2.1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli olarak inşallah 2029 yılında %7,6'ya indirmeyi hedeflemekteyiz. Elbette bizim hedefimiz yalnızca istihdamın sayısı

sayısal olarak artırılması değildir. Bir yandan yeni iş alanlarının açılmasını desteklerken, diğer yandan çalışma hayatımızın geleceğini ihtiyaçlarına da hazırlamak zorundayız. İş gücümüzün niteliğini yükseltmek, beceri uyumsuzluğunu azaltmak, gençlerimizin ve kadınların iş gücüne katılımlarını desteklemek ve güçlendirmek, yeni nesil çalışmalarını

0: denenmektedir. Çünkü artık çok daha hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yeni teknolojiler. Üretim süreçlerinden mesleklere, iş yapma biçimlerine kadar duyulan ihtiyaçlar, beceriler, çalışma hayatının tüm alanlarını da sizlerle yapılan şartlı olursunuzdur, şekillendirmeye de devam ediyor. Bugünün ve yarının rekabetinde yalnızca sermaye, fabrika ve makine yeterli olmayacaktır. Rekabetin belirleyici unsurları, nitelikli insan kaynağı, teknoloji, yüksek verimlilik ve yenilikçilik olacaktır. Kıymetli iş insanlarımız, biz de politikalarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşmasını, iş arayan vatandaşlarımızın ise sahip oldukları becerilere uygun işlerle daha hızlı buluşmasını sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz.
1: Nuh'un gemisi Ağrı'da mı? Evet, Nuh'un gemisi iddiası Ağrı'daki Duru Pınar oluşumunda yürütülen yeni araştırmayla yeniden gündemde. 5 ülkeden bilim insanlarının katıldığı çalışmalarda yer radarı, sondaj ve toprak analizleri yapıldı. Dikkat çeken yeraltı verileriyle bazı çanak ve çömlek parçalarına ulaşıldı. Ancak henüz kesin sonuç yok. Araştırma ekibi %100 bulundu demiyor. Peki bu oluşum gerçekten Nuh'un gemisi olabilir mi? Bilimsel analizlerin sonuçları bekleniliyor.
2: Well, when I was a child, I heard about this site behind me, and this was in the early 90s. When I was in college in 1997, I came out here for the first time as a tourist, and I knew I wanted to come back, and so I started coming back almost every year. And then I met up with some Turkish geologists and professors of archaeology, and together they started a project this year. But it's because of this site that I keep coming back, because I really believe that this is Noah's Ark. Yes, what Bear Grylls was talking about is that we had scanned the site in 2019 with the Science Channel, and then this year we also brought out an American radar specialist. This scientist had a new type of radar, and what they're seeing below the ground are

0: Tekirdağ'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrencinin pompalı tüfekle okula gelmesi paniğe neden oldu. Öğretmenler ve veliler silahı öğrencinin elinden alırken tüfeğin boş olduğu belirlendi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri silaha el koydu. Öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Van'ın Tuşba ilçesinde okula silahla gelen öğrenci paniğe neden oldu. Olay İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Orta Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi açıklanmayan kız öğrenci sabah saatlerinde pompalı tüfekle okula geldi. Silahın boş olduğu belirtildi. Durumu fark eden öğretmenler ve veliler öğrenciye müdahale ederek silahını aldı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri de silaha el koydu. Öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı duyan bazı öğrenci velileri ise okula geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Mersin'in Anamur ilçesinde iki kardeş arasındaki tartışma kazayla sonuçlandı. 22 yaşındaki SK tartıştığı 29 yaşındaki abisi EK'ye aracıyla çarptı. Araç daha sonra inşaatın temel çukuruna uçtu. Kazada iki kardeş de yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mersin'in Anamur ilçesinde kardeşler arasındaki tartışma kazayla sonuçlandı. 22 yaşındaki SSK tartıştığı 29 yaşındaki ağabeyi EK'ya aracıyla çarptı. Araç ardından inşaatın temel çukuruna düştü. Olay Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında SSK aracıyla ağabeyine çarptı.

0: araç sürücüsü hem de çarptığı ağabeyi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İnşaat çukuruna uçan araçsa vinç yardımıyla çıkarıldı. Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
1: Mersin'de 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Arife Civan çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğradı. Saldırıda kolu ve bacağı kırılan Civan hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı.
0: Mersin'de 3 çocuk annesi kadın çalıştığı tatlıcıda husumetlilerin saldırısına uğradı. Kolu ve bacağı kırılan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı. Olay pazar günü Akdeniz ilçesi Huzurkent mahallesinde meydana geldi. 40 yaşındaki Arife Civan ve yakınlarının bulunduğu tatlıcının önüne daha önce oğluyla husumet yaşayan kişilerin yakınları geldi. Çıkan tartışmanın ardından Civan ve yakınlarına saldırıldı. Saldırıda yaralanan Arife Civan'ın kolu ve bacağında kırıklar oluştu. Civan Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Yaylada yaşanan husumetten dolayı kızımı çalıştığı yerde 15-20 kişi gelerek darp ettiler. Ayağını kırdılar, kolunu kırdılar. Bu konuda daha fazla uzamaması için gerekli tedbirleri alınacağına inanıyorum.
0: Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 4 kişiyi yakaladı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
1: Ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor. Operasyonlar özellikle İran ve Afganistan sınırındaki bölgelerde yoğunlaşıyor. Ordu operasyonlarda çok sayıda saklanma yerinin temizlendiğini bildirdi. Çatışmaların ardından çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
2: Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. 25 ilde etkili olan yağışlardan 545 binden fazla kişi ise etkilendi.
1: Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 25 ilde etkili olan yağışlardan 545 binden fazla kişi etkilendi. Başkent Bangkok'ta ise 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi. Yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği kentte yaklaşık 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi. Ordu birlikleri de arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı. Askerler bot ve kamyonlarla ulaşımın sağlanmasına yardımcı olurken vatandaşlara yemek ve su dağıttı. Sel nedeniyle Bangkok'taki iki uluslararası havalimanında da aksaklıklar yaşandı.
2: Mersin'in Mutlu ilçesinde zeytin hasadı başladı. 300 bin ton rekolte beklenilirken zeytinler cins ve boyutuna göre 10 ila 60 lira arasında alıcı buluyor.
1: Mersin'in Mutlu ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl 300 bin ton rekolte beklenirken zeytinler boyutu ve cinsine göre 10 ila 60 lira arasında alıcı buluyor.
3: Bu yıl zeytin hasadımız başlamıştır. Zeytin hasatımızın başlamasıyla beraber rekoltemiz yüksektir. Geçen yıla rağmen fiyatlar orası bir düşük. Bu gözüne göre, elek gözüne göre, cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında cinsine göre. İstediğimiz şu, çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı.
1: Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mut'ta 269 bin dekar alandaki bahçelerde hasat başladı. İlçede yaklaşık 13 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Hasat sezonunda yaklaşık 300 bin ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

0: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM.

Arkadaş. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliği

deneyimi 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında

0: çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yumuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Günler'de bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve ediyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası ABM Yapı Market'te. Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın

0: siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzuna yönelik itirazı görüşecek. Partinin adının siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talep ediliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin üye sayısının 723 bine ulaştığını ve 81 ilde örgütlenmenin tamamlandığını açıkladı. Van'ın Tuşba ilçesinde bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle tüfek polise teslim edilirken öğrenci ifadesi için emniyete götürüldü. Olay nedeniyle eğitime ara verildi. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 8'i yakalanarak gözaltına alınırken firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 25 ilde operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda 473 şüpheli gözaltına alınırken 286 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Seul yönetimi 2 Kuzey Koreli askerin transferi konusunda Kiev'i gizlilik anlaşmasına uymamakla suçladı. Güney Kore, Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmasını ve özür dilenmesini talep etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemisiyle ilgili aramalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 570 metre derinlikte bulunan naaşların kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı. Mersin'in Toroslar ilçesinde semt pazarlarında zabıta denetimleri devam ediyor. Ekipler fiyat, hijyen ve satış kurallarını kontrol ederken kurallara uymayan esnafa gerekli uyarı ve işlemleri uyguluyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 mahallenin ulaşımını sağlayan

0: Bağlayan 1100 metrelik yol yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yola yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt serildi. Hizmete açılan yol bölgedeki tarım arazileriyle bağ ve bahçelere ulaşımı da kolaylaştırdı. Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgelerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasat dönemi başladı. Üreticiler ürünlerini toplamaya başlarken zeytinlerin boyut ve çeşidine göre kilogram fiyatlarının 10 ila 60 lira arasında değiştiği belirtildi. Nesli tehlike altında bulunan Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağalarının önemli üreme merkezlerinden Mersin'de yuvalama sezonu sona erdi. Kentteki farklı yuvalama alanlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin yavrunun denizle buluştuğu değerlendiriliyor. Mersinli motosiklet yarışçısı Zafer Akınçay, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Motodrag yarışlarının 2026 sezonu 3. ayağında önemli bir başarı elde etti. Street 2 kategorisinde mücadele eden Akınçay, pist rekorunu kırarak sıralamayı lider tamamladı. Mersinli sporcu Esilay Odabaşı, İstanbul'da gerçekleştirilen parkur jimnastik genç büyük Türkiye şampiyonasında dikkat çeken bir başarı elde etti. Odabaşı organizasyonda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busem Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
9: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0541.

0: 144-46-02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında. Yeni dönem başlar,
6: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

der, canım inan her şeye değer, en sevdiğim olursan eğer. Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka, bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeye değer.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532

0: 787 16 52 0532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara, döner,

0: İzmir'e civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Selamlar, ben Deniz. Babamla sizi dinliyorduk. Benim için de Manifest Toz Pembe şarkısını çalar mısınız?
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi.

0: Mahallesi Mersin. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
1: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yumuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez

Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Günnar'da bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi yeni eğitim öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak.

0: spor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzuna yönelik itirazı görüşecek. Partinin adının siyasi partiler kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talep ediliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin üye sayısının 723 bine ulaştığını ve 81 ilde örgütlenmenin tamamlandığını açıkladı. Van'ın Tuşba ilçesinde bir öğrenci okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve velilerin müdahalesiyle tüfek polise teslim edilirken öğrenci ifadesi için emniyete götürüldü. Olay nedeniyle eğitime ara verildi. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 8'i yakalanarak gözaltına alınırken firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 25 ilde operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda 473 şüpheli gözaltına alınırken 286 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Seul yönetimi iki Kuzey Koreli askerin transferi konusunda Kiev'i gizlilik anlaşmasına uymamakla suçladı. Güney Kore, Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmasını ve özür dilenmesini talep etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemisiyle ilgili aramalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 570 metre derinlikte bulunan naaşların kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı. Mersin'in Toroslar ilçesinde semt pazarlarında zabıta denetimleri devam ediyor. Ekipler fiyat, hijyen ve satış kurallarını kontrol ederken kurallara uymayan esnafa gerekli uyarı ve işlemleri uyguluyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 mahallenin ulaşımını sağlayan 1100 metrelik yol yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yola yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt serildi. Hizmete açılan yol bölgedeki tarım arazileriyle bağ ve bahçelere ulaşımı da kolaylaştırdı. Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgelerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasat dönemi başladı. Üreticiler ürünlerini toplamaya başlarken zeytinlerin boyut ve çeşidine göre kilogram fiyatlarının 10 ila 60 lira arasında değiştiği belirtildi. Nesli tehlike altında bulunan Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağalarının önemli üreme merkezlerinden Mersin'de yuvalama sezonu sona erdi. Kentteki farklı yuvalama alanlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin yavrunun denizle buluştuğu değerlendiriliyor. Mersinli motosiklet yarışçısı Zafer Akınçay, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği MotoDrag yarışlarının 2026 sezonu 3. ayağında önemli bir başarı elde etti. Street 2 kategorisinde mücadele eden Akınçay, pist rekorunu kırarak sıralamayı lider tamamladı. Mersinli sporcu Esilay Odabaşı, İstanbul'da gerçekleştirilen parkur jimnastik genç Büyük Türkiye Şampiyonası'nda dikkat çeken bir başarı elde etti. Odabaşı organizasyonda bir altın ve bir bronz madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak

0: Odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi

0: Uğur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler? Onlara değineceğiz. Tabii şunu belirtelim, gündemdeki konularla bağlantılı olarak biraz önce başladı kabine toplantısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde kabine toplantısı başladı efendim. Kabine toplantısında tabii çok konu gündemde yer alacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgiler verilecek. Ancak kabine toplantısında iki önemli konu var. Bunlardan biri fon soruşturmaları, ki son bir haftadır bu konu Türkiye gündeminde yoğun bir şekilde yaşanıyor. İkincisi de terörsüz Türkiye süreci. Bu iki konu kabine toplantısının ana konuları. Ama fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu konular haricinde yine önemli konular var kabine toplantısında görüşülmesi düşünülen. Bunlar neler? Bunlar tabii emeklilerin devam eden eylemleri ve bu eylemlerde dile getirdikleri maaş, emeklilere maaş. Bununla birlikte tabii emekliler derken sadece SSK emeklileri değil, yani memur emeklilerinin de, bütün emeklilerin daha doğrusu eylemleri tüm Türkiye'de devam ediyor. Eylemler emekli dernekleri tarafından organize ediliyor. Seyyanen zam olacak mı, olmayacak mı? Emekli maaşlarında nasıl bir düzenleme yapılacak? Neler düşünülüyor bu konuda? Bu konuda yine kabine toplantısının gündeminde. Bununla birlikte emniyet teşkilatında bir rahatsızlık, yani sosyal haklar, özlük hakları ve maaşlar konusunda bir rahatsızlık, bir huzursuzluk olduğu iddia ediliyor. Ve yine iddia ediliyor ki emekli polisler ve görevde olan polisler eylem yapabilirler. Özlük hakları, maaşları hakkında, sosyal hakları talepler yönünde eylem yapabilirler. İşte bu konuda yine kabine toplantısında yer alacak. Bu yönde de bir bilgi var. Bununla birlikte tabii kabine toplantısında diğer gündemde yer alan konularda görüşülecek. Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir açıklama yapması bekleniyor. Ama az önce de söylediğim gibi iki önemli konu: fon soruşturmaları ve terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak da bugün sabah saatlerinde saat 9.30'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yönetiminde bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantıda da alınan kararlar yine kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Tabii gelelim fon soruşturmasına. Fon soruşturması devam ediyor. Çok sayıda gözaltı var ve fon soruşturmasında adı geçtiği için kendisiyle ilgili iddialar çok rahat bir şekilde ifade edildiği için eski bakanlardan değerli seyirciler, Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti. İstifasını sundu AK Parti yetkililerine, Sayın Cumhurbaşkanı'na istifası da kabul edildi ve

Fatma Betül Sayan'la eşinin fon soruşturması başlamadan önce söz konusu bu soruşturmaya dahil edilen fonlar üzerinden yüklü miktarlarda para kazanmaları ve bu parayı bu kazanılan para dünyada şu anda var olan hiçbir sistemde, yani altın, işte borsa, petrol gibi veya gayrimenkul gibi var olan yatırım sistemlerinde kazanılamayacak kadar yüksek, çok kısa süre içerisinde çok yüksek paraların kazanılması. Yine işin ilginç yanı, edindikleri iddia o ki edindikleri bir bilgi sayesinde 170 milyona yakın parayı fona yatırıyorlar. Ve yine iddia o ki edindikleri bilgi sayesinde fon soruşturması başlamadan önce fonda biriken bütün paralarını çekiyorlar. Eşi ile birlikte Fatma Betül Sayan Kaya, eşinin ayrı hesabı, kendisinin ayrı hesabı var. Şimdi tabii 170 milyona yakın parayı yatırıyorlar ama bunun 10-12 katı parayı çok kısa sürede fonda kazanıp alıyorlar. Yine bir iddia var ki, yine şunu da açıklayayım, tabii Fatma Betül Sayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydı ve çeşitli görevleri vardı AK Parti'de, geçmiş dönemde de bakanlık görevinde bulundu. AK Parti Sözcüsü Sayın Çelik de açıklama yaptı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'deki bütün görevlerine son verildi. Şimdi tabii yine bir iddia var ki Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin hesapları tamamen kontrol altına alınmış durumda. Üzerlerine kayıtlı gayrimenkullerin, şirketlerin, bankalardaki paraların kontrolü tamamen ilgili kurumun bu soruşturma çerçevesinde kontrol altına girmiş durumda. Herhangi bir alım satım, para transferleri falan yapılamıyor. Yani bu bir el koyma değil, şu anda tedbir amaçlı, yani hesaplar, mülkler gözaltına alınmış durumda desek daha doğru olacak. Soruşturma çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine tabii bu soruşturmada ilginç olan durumlar vardı. Fon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda da hakkında gözaltı kararı bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın da hakkında gözaltı kararı verilmişti. İskender Balcı'nın yurt dışına, 26 Eylül'de yurt dışına çıktığı belirlendi ve İskender Balcı'nın Türkiye'ye döndüğü ve adli makamlara da teslim olduğu da ilgili makamlar tarafından açıklandı. Soruşturma devam ediyor. Tabii bugün öğle saatlerinde bazı kaynaklar 8 diyor, bazı kaynaklar 12 diyor. Kişi daha gözaltına alındı. Bu yönde bir gelişme var. Fon soruşturması çok yönlü, çok ayrıntılı bir şekilde devam ediyor efendim. Tabii ayrıntılarına ilerleyen saatlerde, günlerde daha net bir şekilde yer vereceğiz. Ama şu anda devam eden kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada bu fon soruşturmasına değinmesi önemli. Ve neler söyleyecek Sayın Cumhurbaşkanı önemli. Bazı kaynaklar, hatta AK Parti'ye yakın kaynaklar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın revizyona gideceği partide, bazı kişileri görevden alabileceği, bazı kurumlardaki yöneticileri görevden alabileceği, hatta parti teşkilatlarında da bazı isimleri görevden alabileceğini belirtiyorlar. Önümüzdeki bir haftalık süreç içerisinde işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu fon soruşturmasıyla ilgili neler söyleyeceği çok önemli. Biraz da yaşanacak olan gelişmeler Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına ve değineceği noktalara ve yol göstermesine bağlı efendim. Bu da diğer bir durum. Şimdi tabii devam edelim. Bir soruşturma daha var. O da ilginç bir durum, ona da değinelim, sonrasında diğer gündemdeki konulara geçeceğiz. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması gereken tam 400 ton patatesin

yok olması üzerine bir soruşturma başlatıldı. Ve bu soruşturma çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ve bir memur tutuklandı ve bu olay nedeniyle karşı karşıya gelen Bismil Kaymakamıyla Cumhuriyet Başsavcısının da görev yerleri değiştirildi. Bu da şu anda gündeme yeni gelen tartışılan, konuşulan diğer bir soruşturma efendim. Bu da ilginç. Şimdi devam edelim. Tabii geride bıraktığımız aylarda üzücü olaylar yaşandı okullarda ve okullarla ilgili. Ne oldu? İlk olay Şanlıurfa'da oldu. Şimdi ayrıntılarına giremiyoruz. Çünkü radyo televizyon üst kurulunun uyarısı var. Ayrıca yayın yasakları var. Şanlıurfa'da ne oldu? Bir öğrenci okulda olay yaşattı, yaralı var. Kahramanmaraş'ta bir okul kendi öğrencisi tarafından basıldı. Biri öğretmen, 8 öğrenci, 9 kişi hayatını kaybetti. Onlarca öğrenci yaralandı. Acılar devam ediyor Kahramanmaraş'ta. Tam toplum olarak bu travmayı içimize sindirip normal yaşama dönmeye başladığımız zamanlarda, okulların yeni açıldığı hafta Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de bir öğrenci okula saldırmadı ama bir öğrenci elini aldığı dedesinin kullandığı pompalı tüfekle okulda kendisine zorbalık yapan kişileri okulun çevresindeki, onlar da öğrenci, silahla ağır yaraladı. Okulun bahçesinin yakınında da gelişi güzel ateş etti. Saçmalardan pompalı tüfek 11 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden biri taburcu oldu. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor. 3 öğrenci yoğun bakımda tedavi görüyor. Şimdi bu olay tabii ne oluyor dedirtti herkese. Şimdi okula yönelik bir saldırı değildi ama çocuklar neden silahlara bu kadar kolay ulaşabiliyor? Ve ayrıca neden çocuklar silaha meraklı? Çocuklar neden ailelerinin silahlarıyla ya da kendi aralarında para toplayarak gayrimeşru yollarla silah ediniyorlar? Nasıl ediniyorlar? Bu silahlarla ormanlık alanlara gidip oralarda talim yapabiliyorlar. Ve öğrenciler, çocuklar neden silaha düşkün oldu? Çocuklar arasında neden şiddet bu kadar yükseldi? Bunlara asıl cevap vermemiz gerekiyor. Bunların nedenini aramamız gerekiyor. Milli değerler, dini değerler neden zayıfladı? İnsanlar neden artık birbirini birbiri üzerinde, önceden yaşı 40'tan 45'ten yüksek olanlar bilir, bir mahalledeki çocuklar herkesin çocuğuydu. Herkes mahallede bir ahlaksızlık, bir kavga, bir olumsuzluk yaşıyorsa, yaşatıyorsa bir çocuk, bir genç, mahalledeki herkes uyarırdı onları. Ve çocuklar çekinirlerdi, korkarlardı, utanırlardı. Böylesine bir milli ve dini değer yapısı ne oldu da yok oldu gitti? Şimdi bunları konuşmak gerekiyor asıl. Bunları geri getirmek gerekiyor asıl. Ama ne yazık ki gelmiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii tam Turgutlu'daki olayın üzüntüsünü yaşarken ne oldu? Görüntüleri veremiyoruz. Tekrar edeyim. Radyo televizyon üst kurulunun uyarısı var ve yayın yasağı var. Mersin'in Tarsus ilçesinde ilkokul öğrencisi 7 yaşında bir çocuğun çantasında silah bulundu. Silahı İstiklal Marşı okunurken öğretmen fark ediyor. Müdüre haber verdi. Polis çağrıldı. Çocuk şubeye götürüldü. O çantadaki silahın çocuğun babasına ait olduğu anlaşıldı. Çocuğun babası da gözaltına alındı. Ya o silah dolu muydu, boş muydu o çocuğun çantasındaki silah bilinmiyor. Şimdi yani açıklanmadı yetkili makamlar. O çocuk o silahın belki farkındaydı çantasında, belki değildi. Çünkü babası diyor ki ben o çantayı kullandım. O çantanın içerisindeydi silah. O çantayı dolaba koydum. Çocuk da

okul çantası olduğu için çocuğun, çocuksa çantasını evde arıyor, buluyor, çantayı alıyor, defterlerini, kitaplarını koyarak okula gidiyor. Şimdi belki çocuk farkındaydı o silahın, belki farkında değildi. Şimdi o çocuk o silahı sınıfta çıkarsaydı, kurcalasaydı, silah patlasaydı, arkadaşlarıyla birlikte, ilkokul çocuğu bunlar 7 yaşında, arkadaşlarla birlikte silahı kurcalasalardı,

0: onu bir verelim ekrana, o haberi izleyelim, sonra devam edeceğiz.
1: Van'ın Tuşba ilçesinde okula silahla gelen öğrenci paniğe neden oldu. Olay İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Orta Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi açıklanmayan kız öğrenci sabah saatlerinde pompalı tüfekle okula geldi. Silahın boş olduğu belirtildi. Durumu fark eden öğretmenler ve veliler öğrenciye müdahale ederek silahını aldı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri de silaha el koydu. Öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı duyan bazı öğrenci velileri ise okula geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şimdi bakın, Van'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci pompalı tüfekle, ki görüntüsü de var ama bu görüntüye yasak var, onu veremiyoruz. Bir asker gibi o kız öğrenci pompalı tüfeği tutuyor. Pompalı tüfeği taşıyarak okula geliyor. Tüfek boş. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O tüfeği çocuk okula niye getirdi? Amacı neydi? O tüfeğe, o pompalı tüfeğe neden bu kadar kolay bir şekilde ulaşabildi? Şimdi bunun şaşkınlığını yaşarken Osmaniye'den bir haber geldi. Osmaniye'de de bir okula saldırı yapılmadı ama Osmaniye'de şöyle, Osmaniye'de ki bu habere de yayın yasağı geldi, radyo televizyon üst kurulu uyarısı da var. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili çalıştığı okulda yani Farabi Anadolu Lisesi'nde öldürüldü. Kim tarafından? Yeğeni tarafından öldürüldü. Okulda, okulun içerisinde. Peki bu öğretmen Mehmet Bilgili'yi öldüren kim? Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin 30 yaşında yeğeni, ki yeğeni de psikolojik rahatsızlığı olan, şizofrenin tanısı olan, bu konuda ilaç kullanan, uzun yıllardır da psikolojik tedavi gören, geride bıraktığımız aylarda ve yıllarda da hastanede yatmış, şizofreni ve psikolojik tedavi görmüş, hemen yeni bir bilgi var, 41 yaşında olan yeğeni. Ve üstelik Mehmet Bilgili de yeğeninin hayata tutunabilmesi için ona babalık yapmış olan bir isim. Ama o kişi Mehmet Bilgili'yi çalıştığı okulda gelip silahla öldürüyor. Bakın, mekan okul. Okula yönelik, öğrencilere yönelik bir saldırı yok. Okul saldırısı değil bu. Ama okulun içerisinde bir öğretmene, bir yakını tarafından yapılan saldırı, silahla saldırı. Öğretmen hayatını kaybetti. Bu olayla ilgili olarak da tabii geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yani asıl soru ne oluyor? Neden bunlar yaşanıyor? Şimdi hep olayları konuşuyoruz, olayları paylaşıyoruz, olayların akışını paylaşıyoruz. Ama sormamız gereken soruları gözden kaçırıyoruz. Ne oluyor topluma? Ki bu soruyu biz bundan bir yıl önce de ciddi bir şekilde toplum olarak sorduk. İlgili bakanlıklar açıklama yaptılar. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediler. Milli Eğitim Bakanlığı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dedi. Ne oldu? Her şey eskisinden daha beter oldu. Kadına yönelik şiddette de, Özge Can'da da hatırlar mısınız? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denildi. Ne oldu? Onlarca, yüzlerce kadın yine hayattan koparıldı. Şimdi yine her şey aynı. Birey olarak sormak lazım, ne oluyor? Birey olarak önlem almak lazım. Aile olarak, mahalle olarak, şehir olarak, ülke olarak bir an önce önlem almak lazım. Öyle her şeyi de aslında alıştırıldık, devletten beklememek lazım. STK'lardan beklememek lazım. Tarikatlardan, cemaatlerden, derneklerden, vakıflardan beklememek lazım. İnsan olarak, bireysel olarak bir şeyleri düzeltmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Hem
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içtik.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
8: 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 286 şüpheli tutuklandı, 92 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyonlar nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlendi. Şüphelilerin sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden farklı bahanelerle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri ve reklam yaptıkları belirlendi. Bazı şüphelilerin ise vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi. Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirildi.

0: Mersin'in Mut ilçesinde iki traktör birbiriyle çarpıştı. Traktörlerden biri devrildi, diğeri de şarampole uçtu. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
1: Mersin'in Mut ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Hacı Nuhlu Mahallesi Söğütözü Yayla Yolu Sıra Tekne mevkinde meydana geldi. İbrahim Tepe'nin kullandığı traktör aynı yönde ilerleyen Muhammed Çakır yönetimindeki traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktörlerden biri şarampole yuvarlandı, diğeri devrildi. Kazada İbrahim Tepe olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammed Çakır'la eşi Şerife Çakır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Muhammed Çakır, Karaman'a sevk edildi. Çakır doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından hastanede tedavisi süren Şerife Çakır'ın sağlık durumununsa takip edildiği bildirildi. Kayseri'de bir motosiklet sürücüsü kendisine yol veren otomobile çarptı.

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde Netanyahu'nun kuklası ateşe verildi. Dikkatsiz çalışanın ayağı forkliftin taşıdığı yükün altında kaldı.

0: Efendim hatırlanacağı üzere 30 Ağustos tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gelmek için hareket eden feribot battı. Ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kayıplar vardı. Kayıplar ilk olayın yaşandığı saatlerde 20 kişiydi. Sonrasında cansız bedenler bulundu ve 13'e düştü. Geride bıraktığımız Perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkilileri açıklama yaptılar. Dediler ki Türkiye'den gelen son derece donanımlı, bu iş için ideal arama tarama gemilerinin yapmış oldukları incelemelerde 550 metre derinlikte şu anda bulunan o feribot robotlarla, su altı robotlarıyla parça parça edildi, arandı, tarandı, başka bir cansız bedene ulaşılamadı. Hala 13 kişi kayıp ama arama çalışmaları devam ediyor dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri. İşte bu sabah bir haber geldi. O batığın etrafında yapılan incelemelerde batan feribotun 1000 metre uzağında iki cansız beden daha bulundu.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Batığın yaklaşık 1000 metre uzağında 570 metre derinlikte yapılan dip taramasında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı bulunan naaşların kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemesi başlatıldığını açıkladı. Naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığı incelemenin ardından netleşecek. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan ve Girne taşucu seferini yapan gemide 259'u yolcu, 8'i mürettebat, 267 kişi bulunuyordu. 239 kişi kurtarılmıştı. Daha önce 15 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı. Yeni bulunan iki naaşın kimliğinin belirlenmesiyle birlikte kayıp sayısının değişmesi bekleniyor. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü, kayıp yolculara ulaşılıncaya kadar operasyonun devam edeceği bildirildi.
0: İran Kerkük kentinde DEAŞ teröristleriyle Irak güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.
1: İran Kerkük kentine bağlı Altın Köprü kasabasında DEAŞ mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 2 saat süren çatışmada bir sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Terörle mücadele birimlerinin müdahalesi sonucu 2 DEAŞ mensubu öldürüldü, 1 terörist ise sağ olarak yakalandı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede geniş çaplı arama ve tarama operasyonu başlatıldı.
0: Pakistan ülkesinde faaliyet gösteren silahlı gruplar terör gruplarına yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyonlar İran ve Afganistan sınırında yoğunlaşmış durumda.
1: Pakistan ordusu Belucistan eyaletinde son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 73 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Pakistan'da güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor. Operasyonlar özellikle İran ve Afganistan sınırındaki bölgelerde yoğunlaşıyor. Ordu operasyonlarda çok sayıda saklanma yerinin temizlendiğini bildirdi. Çatışmaların ardından çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
0: Tayland'da sel felaketi yaşandı. 25 ilde yaşanan sel felaketi nedeniyle birçok yerleşim alanında özel durum ilan edildi.

0: Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 25 ilde etkili olan yağışlardan 545 binden fazla kişi etkilendi. Başkent Bangkok'ta ise 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi. Yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği kentte yaklaşık 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi. Ordu birlikleri de arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı. Askerler bot ve kamyonlarla ulaşımın sağlanmasına yardımcı olurken vatandaşlara yemek ve su dağıttı. Sel nedeniyle Bangkok'taki iki uluslararası havalimanında da aksaklıklar yaşandı.
1: Mersin'de olası afetlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Mersin'de il genelinde afet risk azaltma çalıştayı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi destek verdiği AFAD'ın koordinasyonunda yapılan çalışmaya.
0: Mersin'in afetlere karşı dirençliliğini artırmak amacıyla il afet risk azaltma planı güncelleniyor. AFAD koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi de 2027-2031 dönemini kapsayacak yeni planın hazırlıklarına katkı sundu. Çalıştay'da deprem, sel ve taşkın, orman yangınlarıyla endüstriyel kazalar ele alındı.
2: Mersin İl Afet Risk Azaltma Planı'nın 2027-2031 dönemine yönelik plan güncellemesi çalışmaları için buradayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da burada önümüzdeki 5 yıllık süreçte gerçekleştirmeyi planladığımız somut eylemlerimizi belirliyoruz. Bizim için afet yönetimi sadece afet anında müdahale etmek değil, afet öncesindeki riskleri bilmek, azaltmak ve kent olarak afete hazırlık kapasitemizi yükseltmek. Bu anlamda depremden sele, orman yangından kentsel risklere kadar birçok alanda çalışmalar yürütmekteyiz. Özellikle deprem konusunda belediyemize ait kritik önem arz eden binalarımızın deprem performans analizlerini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda kent içerisindeki yapı stoklarının risklerini belirleyip kentsel dönüşüm çalışmalarına katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Sel ve taşkın konusunda da çalışmalarımız mevcut. Köprü, menfez ve geçiş yapılarımızın mevcut durumlarının değerlendirilerek yetersiz kaldığını düşündüğümüz noktaların iyileştirmesine yönelik projeler gerçekleştireceğiz. Afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak sadece belediyenin çalışmalarıyla mümkün değil. Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi vatandaşların birlikte çalışması gerekmektedir. Biz de bugün burada Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak AFAD koordinasyonunda olan bu sürecin bir paydaşı olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışacağız. Afetlere dirençli bir kent için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
3: Benim raporumda benim değerlerim.
2: Bugün burada 5 ayrı masada Büyükşehir Belediye'mizin ilgili birimleriyle aktif olarak rol oynuyoruz. Deprem masası, sel taşkın masası, orman yangınları, endüstriyel kazalarda ilgili birimlerimizden temsilciler yer almaktadır.
1: Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Hasadı yapılan zeytinler kalitesine göre en düşük 10 TL, en yüksek 60 TL'den satılıyor.
0: Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl 300 bin ton rekolte beklenirken zeytinler boyutu ve cinsine göre 10 ile 60 lira arasında alıcı buluyor.
4: Bu yıl zeytin hasatımız başlamıştır. Zeytin hasatımızın başlamasıyla beraber rekoltemiz yüksektir. Geçen yıla rağmen fiyatlar orası bir düşük. Bu gözüne göre, elek gözüne göre, cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında cinsine göre. İstediğimiz şu, çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı.
0: Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mut'ta 269 bin dekar alandaki bahçelerde hasat başladı. İlçede yaklaşık 13 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Hasat sezonunda yaklaşık 300 bin ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

0: Mersin'in Toroslar ilçesinde zabıta ekipleri pazar yerlerindeki denetimlerini sıkılaştırdı.
1: Mersin'in Toroslar ilçesinde semt pazarlarında zabıta denetimleri sürüyor.
2: Bir de tartılar tam görünecek abi. Tartıyı ön tarafa alalım. Bak vatandaşın göreceği şekilde olması lazım. Etiketleri koyuyoruz abi. Hepsini koyuyoruz. Ön tarafa taşıma yapmıyorsun. Bak lahanada yok, turpta yok. Tartı nerede?
1: Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri pazarlarda fiyat etiketleri, tezgahların düzeni ve temizliğiyle hijyen koşullarını kontrol ediyor.
2: Saat 2 oldu.
3: Abi o mallarını döküyorum ya.
2: Bu saatte kalmaz.
3: Tamam Ömer.
2: Kemal Bey, tezgah numarasını alalım.
4: Anlaşıldı.
2: Arkadaş işlemi yapalım. Kolay gelsin, hayırlı işler.
3: Allah razı olsun.
2: Nasılsın abi, iyi misin?
3: Sağ
2: ol. Abi bak muza etiket koymuşsun, görünmüyor. Yok. Üzüm de yok. Şeftalinin ikisi beraber mi?
3: Evet, ikisi beraber.
1: Uygulamanın dikkat çeken noktalarından biri ise tartı kontrol noktası. Vatandaşlar aldıkları ürünleri hassas terazide yeniden tartarak belirtilen gramajla karşılaştırabiliyor.
2: Kaç kilo aldın abi bunu?
5: 4 kilo.
2: Tamam, 4 kilo.
5: O 2 kilo.
2: Tamam, 2 kilo. Diğerine bakalım abla. Bu da 4 kilo.
1: Olası gramaj farklılıklarının tespit edildiği denetimlerde kurallara aykırı uygulamalarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor.
2: Evet, 1 kilo 300 gram neredeyse. Afiyet olsun.
0: Efendim şimdi doğalgazda ve elektrikte tarife değişiyor. Yeni tarife 1 Ekim tarihinden itibaren uygulamaya girecek. Ama sektör temsilcileri diyor ki tarife değişiyor ama zam yok.
1: Milyonların gözü 1 Ekim'de yürürlüğe girecek doğalgaz ve elektrik tarifelerine çevrildi. Enerji yönetimi her iki enerji kaleminde de yüksek oranlı zam ihtiyacının sürdüğünü belirtirken enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan tarife politikasının yılın son çeyreğinde de devam edeceği mesajını verdi. Sektör kaynakları büyük bir sürpriz olmazsa konutlarda doğalgaz ve elektriğe 1 Ekim'den itibaren zam beklenmediğini bildirdi. Elektrikte konut aboneleri için uygulanan yıllık 4000 kilowatt saatlik son kaynak tedarik tarifesi limitinin 2027 yılında 3000 kilowatt saate düşürülmesi bekleniyor. Bu konudaki kararın Ekim ayında alınabileceği belirtiliyor. Sektör kaynakları sanayi ve elektrik santrallerine uygulanan doğalgaz tarifelerinde ise sınırlı bir artış ihtimalinin gündemde olduğunu aktardı. Yeni elektrik tarifelerini EPDK, doğalgaz tarifelerini ise BOTAŞ belirliyor. 1 Ekim'de geçerli olacak tarifelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
6: İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Yarın tekrar birlikte olacağız. Mutlu bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.
7: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
8: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
9: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gençleşen kadrosu, güçlü teknolojik altyapısı ve bölgesel eğitim üssüne dönüşen Ata Eğitim Merkezi ile hizmet kapasitesini gözler önüne seriyor. Ortalama 5 dakikalık reaksiyon süresiyle Türkiye'nin en hızlı ikinci teşkilatı olan Mersin İtfaiyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini 7/24 teminat altına alırken tecrübesini farklı kentlerle de paylaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, İtfaiye Dairesi Şube Müdürleri ve İtfaiye Teşkilatı personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret

Birlikte itfaiye haftası dolayısıyla itfaiye teşkilatının çalışmaları ve faaliyetleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Seçer, kentin coğrafi yapısının yanı sıra orman yangınları, taşkınlar, enerji ve akaryakıt depolama alanları, uzun kıyı şeridi ve farklı afet risklerinin itfaiye teşkilatının sorumluluk alanını genişlettiğine dikkat çekerek, bu anlamda da buraya yakışır bir itfaiye teşkilatının olması lazım. Göreve geldiğimiz günden bugüne itfaiye biriminde çok önemli değişiklikler yaptık. Özellikle teşkilatın daha liyakatli ve dinamik kadrolardan oluşması için çok çaba sarf ettik. Bunu tamamen kurallara ve bilime uygun şekilde yaptık. Bu noktada Ata Eğitim Merkezi çok destek oldu. Bu merkez alanında Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir çalışma dedi. Kentin süratle ilerleyişi ve konumu gereği itfaiye teşkilatına büyük görev düştüğünü belirten Seçer, "Büyük şehir olarak geldiğimiz nokta başarılı bir noktadır. Yaptığınız görev fedakarlık isteyen bir görev. Sadece insanların can ve mal güvenliğini değil, aslında doğadaki bütün varlıkların can güvenliği size bağlı. Her açıdan çok değerli göreviniz var. Vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Haftanız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Denizi'nin temizliği ve korunması için yürüttüğü çalışmalara ara vermiyor. Çamlıbel Balıkçı Barınağı bölgesindeki temizlik yetkisi 9 Temmuz'da sona eren Büyükşehir Belediyesi, yeni yetki başvurusunun sonuçlanmasını beklerken de denizin kirlenmesine göz yummuyor. Yetki yeniden alınana kadar geçen süreçte de ekipler deniz yüzeyindeki atıkları toplamayı ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren 120 kişilik Merkez Akdeniz Erkek Öğrenci Yurdu ve Günler'de bulunan 68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 kişilik öğrenci yurdu ile konuk evi, yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarımaratonu için kayıtlar devam ediyor. 10 bin yılın izinde 21 kilometre sloganıyla gerçekleşecek olan yarım maraton bünyesinde halk koşusu da yapılacak. 18 Ekim'de 18.'si gerçekleşecek olan Uluslararası Tarsus Yarımaratonu ve halk koşusu için kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar mbbspor.org adresi üzerinden yapılabilecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Konuşalım da bu haftada birlikteyiz efendim. Bir saate yakın süre birlikte olacağız. Gündemde öne çıkan konuları değerlendireceğiz. Abidin Yağmur'la birlikte gazeteci, yazar arkadaşım. Abidin hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi Abidin, tabii gündemde, ana gündemde yer alan konu bundan tabii bir hafta öncesinde Terörsüz Türkiye süreciydi ve siyasetteki gelişmelerdi. İşte CHP'deki, Yeni Parti'deki gelişmelerdi. Ama şimdi gündemde uzun sürede kalacak gibi gözüküyor bu fon soruşturması.
1: Evet.
0: Fon soruşturması yoğun bir şekilde devam ediyor. Gözaltılar var çok sayıda. 131 fon hesabı, fon şirketi inceleniyor. Hatta eski bakanlardan işte gözaltı tutuklama yok ama istifa var. Çok yüklü miktarlarda para eşiyle birlikte kaldırdığı için Betül Kaya. Şimdi nasıl bakalım buna Abidin? Yani çünkü şu anda sosyal medyada da bir sessizlik var aslında. Biz o sessizlikte şu, şöyle bir sessizlik, AK Parti'de olan bir sessizlik var. Hı hı. Bazı AK Partililer, özellikle geçmiş dönemlerde AK Parti'de milletvekili yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş olan bazı insanlar ağır eleştirilerde bulunuyor. Ama AK Parti seçmeninde bir sessizlik var bu konuya yönelik. Bazı iddialar da var şu, çünkü bu konuda bugün

0: toplanan kabinede konuşulan en önemli konulardan birisi. İddialar şu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı kurum ve kuruluşlarda yöneticileri görevden alabileceği, AK Parti içerisinde bazı görevlerde bulunan kişileri görevden alabileceği yönünde nasıl değerlendireceksin, neler söylersin? Bu yönde iddialar sana da ulaştı mı, kulağına geldi mi?
1: Evet, fon olayı son yıllardaki en çarpıcı finansal aşırı zenginleşmelerden ve finansal olarak paranızı kaybetme meselesinin en çarpıcı örneklerinden biri.
0: Hani borsada silkeleme var ya, o evet. Silkelemenin
1: her şey yasal mı? Yasal gibi görünüyor ama hatlar çok zorlandığı için de rakamlar çok çok yüksek boyutlara geldiği için de artık
0: ya bir de rakamların olsa, yüksek olmasının tabii ki dikkat çekiyor ama bir de şu örneğin mesela Fatma Betül Sayan Kaya eşiyle birlikte 170 milyona yakın parayı o tarihlerde kimsenin bilmediği bir fona yatırıyorlar. Bakın kimsenin bilmediği yeni açılmış bir fona yatırıyorlar. İddia bir düğüm üzerine. Sonrasında da fon soruşturması başlamadan da kısa bir süre önce bütün paralarını çekiyorlar. Yine iddia o ki bir duyum üzerine, bir bilgi verilmesi üzerine.
1: Evet.
0: Ama bunlar da dikkat çekiyor tabii. Paranın tabii yüksekliği ayrı bir konu.
1: Dikkat çekiyor. Şimdi şöyle, bu konuyu bir mahkemeye taşısa mesela taraflar, çok büyük ihtimalle işte ben ya yasal sınırlar içerisinde yatırım danışmanıma talimat verdim. Yatırım danışmanı benim adıma fon alıyor, fon satıyor vesaire der. Ama siyasi aktörler olduğunuz zaman ve kiminizin eşi Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcısı, kiminizin eşi, evet, kiminizin akrabası, kardeşi, çoluğu, çocuğu Maliye Bakanlığı'nda çalışıyor, bakanlıklarda çalışıyor falan olunca işin rengi tabii değişiyor. Orada yok kardeşim, bu normal bir piyasa oyunu değil. Burada birileri çok büyük bir oyun kurgulamış ve sıradan bir yatırımcının, sıradan bir borsa katılımcısının, sıradan bir parasını bankaya yatırmış ya da bir fona yatırmış, bir danışmana teslim etmiş vatandaşın kolay kolay anlayamayacağı, çözemeyeceği bir sistem kurulmuş. Yani fonların alınma tarihi, satılma tarihi vesairesi, zamanlaması, şusu busu her şeyin organize olduğu gözüküyor, net olarak gözüküyor. Ama bunu dışarıdan baktığınızda, günlük hareketlere baktığınızda, hani bizim küçük yatırımcımız şeyi çok sever. Böyle akıllı telefonundan bakar, işte evet, borsayı takip ediyorum falan filan der. Orada bir şeyler gördüğünü düşünür. Halbuki sistem sana orada hiçbir şey göstermez.
0: Göstermiyor.
1: Sistem bu olayda olduğu gibi perde arkasında tıkır tıkır yürür. Boliyi vuracağı zamanı belirledikten sonra da bütün piyasayı silkeler, çekilir. Evet. Burada kamu gücünün bu mesele için kötüye kullanıldığı, görevin kötüye kullanıldığı şüphesi kamuoyunda çok yaygın bir şekilde var. Nitekim Sayın Sayan ailesi de, Sayanlar ailesinin en çok, Sayan değil mi soyismi?
0: Evet. Fatma, soyismi Kaya. Fatma Betül Sayan Kaya. Sayan sanırım kızlık
1: soyismi. Bekarlık soyismi, evet. Ama Sayan soyisinde 4 kişi varlar. 4 kardeş varlar bunlar. En önde olan, siyaset titrinin en önünde olan da Sayın Betül Sayan Kaya olduğu için bu olayda tabii daha çok göze battı ve nitekim o da affını istedi ama ya benim kazancım normal, yaptığım normal, bu normalde diyemedi çünkü normal
0: 163 milyon TL'nin nereden geldiğini de açıklayamamış kendisi. Öyle bir iddia da var. Onu, yani 163 milyon TL yatırmış ama bu 163 milyon TL'yi nasıl edindi?
1: Nasıl edindiğini evet, açıklayamamış. Aslında açıklanmayacak bir rakam değil Türkiye şartlarında 163 milyon. Hani çok büyük böyle bir rakam değil ama
0: eski deyimle
1: milletvekili olması hasebiyle hareketlerinin, parasal hareketlerin tabii daha şeffaf olması gerekir. Ben hep Mersin'e bir örnek veriyorum. Yani Mersin'de 40 milyona ev satılıyor. Konut evet, satılıyor 40 milyon. Haliyle evet, 163 milyon çok da büyük bir para değil. Onu bir şekilde anlatır.
0: Ama şimdi 40 milyonluk evi ben alsam, sen alsan demezler mi? Yani nereden buldun parayı?
1: İşte kaynağını açıklayabilirsen büyük bir para değil.
0: Evet.
1: Sayan

0: Bir gün demiş ya, ya ben hiç helal para kazanmak isteyen hiç kimseyi dolandırmadım. Benim dolandırdıklarım hep kolay yoldan zengin olmak isteyenlerdi demiş ya.
1: Evet.
0: Bu Titan'da olsun, Çiftlik Bank'ta olsun biraz erkenden zengin olalım diyenler gitti. O ayrı bir şey. Fakat bu borsa, yani borsalar, işte yatırım fonları, devlet gözetiminde olan, devlet garantisinde olan, Hazine Bakanlığı'nın garantisinde olan, her kuruşunun vergilendirildiği bir sistem. Yani bankaya paranızı yatırıyorsunuz mesela. Diyelim ki size gecelik ne kadar verdi repoda? 100 lira kazandınız diyelim. 15 lira vergisini veriyorsunuz devlete. Her şey kayıtlı kuyutlu.
1: Evet.
0: Bu onlardan daha farklı. Burada biraz daha böyle devlete güvenmiş, yatırım fonlarına güvenmiş, sisteme güvenmiş ve ya benim paramı değerlendireyim. Hani böyle Çiftlik Bank'taki gibi Ekim'de yatırdık, Kasım'da köşeyi dönelim, Aralık'ta BM'yi altımıza çekelim gibi bir durum değil. Adam demiş ki ya benim yatırımım burada dursun, değerlensin. Hani bir 5 yıl, 6 yıl belki işimi büyüteceğim, belki çocuğun okuluna yönelik bir hazırlık yapıyorum. Hani para orada duracağına burada değerlendireyim demiş insanlara yönelik bir sıkıntı var burada ki zaten devlet de onlarla ilgili bir karar aldı biliyorsun. Belirli bir tarihten belli bir tarihe kadar olan şeyler karşılanacak vesaire. Haliyle burada kamuya güvenme olduğu için, diğer tarafta da kamunun gücünü birilerinin kullandığı endişesi olduğu için konu çok dava. Çiftlik Bank'ta bir tane uyanık çıktı. İnsanları etrafına topladı. Bir takım alavere yaptı. O beklenen bir şey. Hani mahkemeye gittiğin zaman hakim sana der ki ya kardeşim sen de göz göze göre göre dolandırılmasın der Çiftlik Bank davasına gitsen. Ki çoğu insan da biliyorsun Çiftlik Bank meselesinde utandığından dolayı gidip
1: gidemedi.
0: Söyleyemedi. Şikayetçi bile olamadı yani. Fakat buradaki durum çok çok daha farklı.
1: Evet. Bunun devamı gelir mi abidin? Yani Sayın Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapacağı konuşmada bu konuya değinmesi bu soruşturmanın seyrini değiştirir mi?
0: Değiştirecek gibi görünüyor. Yani bu meseleyi Adalet Kalkınma Partisi'nin savunacak Sayan ailesinin arkasına duracak bir argümanı yok. Yani 17-25 olduğu o dönem işte biliyorsun o zaman ne dendi? İşte FETÖ cemaatinin bir operasyonu dendi. Bu bir şekilde taban buna inandı. O zaman ekonominin durumu da fena değildi. Halk inanıyordu. Ama şimdi insanların geçim derdi nedeniyle, daha doğrusu para için değil onurum için diyerek intihar ettiği bir ortamda 2 milyar birisi bir vurgun yapıyorsa ve bu sizin partinizin yöneticisiyse, genel merkezinin yöneticisiyse, milletvekiliyse bunu halkın karşısında çok sorgulayamazsınız. Yapmanız gereken kelle almaktır. Azdan az, çoktan çok gider deyip artık içinize kaç kişi var? 50 kişi mi? 60 kişi mi?
1: Bunu ben bu seçim arifesinde demek doğru olur mu bilmiyorum ama bütün partiler bir seçime yönelik çalışmalara başladılar. Evet. Değil mi yani? Yani bu süreçte AK Parti'de bir silkelenmeye neden olan bir olay mı bu? Yani öyle değerlendirilebilir. Yani parti bir silkelenir mi AK Parti?
0: Daha önceki programlarda konuşmuştuk biliyorsun. Adalet Kalkınma Partisi'nde çok fikir ayrılıkları var. Çok gruplar var. Haliyle Sayın Betül Hanım da belli ki bir gruba dahildir. Bir grupta karşısındadır. Her şeyden önce bu gruplar arasındaki çatışmalardan dolayı bu meselenin kolay kolay kapatılmasına Adalet Kalkınma Partisi ve hükümet izin vermeyecektir. Daha da önemlisi
1: ya da bu konuda yani muhalefetin eline koz verip de muhalefetin daha fazla yüklenmesine fırsat vermeden AK Parti
0: kendisi kapatmayı değil.
1: Evet, yani kendisi çözmeye.
0: Evet.
1: Sen söylediğin gibi kelleler alarak, soruşturmalar, görevden almalarla, değil mi?
0: Tabii. Şimdi bizim devlet genelimizde şöyle bir şey vardır. Devleti yöneten kişi bir yerden sonra artık eleştiriden, suçlamadan müstesna olur. Yani evet. Atatürk döneminde de böyle olmuştur. İnönü döneminde de böyle olmuştur. Menderes döneminde de böyle olmuştur. Yani

0: sana bir şey demiyorum ama şu bürokratlarını, şu milletvekillerini, şu bakanları bir etrafından at demişler.
1: Bir çeki düzen versin.
0: Evet, Atatürk çok zaman birçok bürokratı, birçok milletvekilini, bakanı,
1: İsmet'i görevden almıştır.
0: Yanından uzaklaştırmıştır, görevden el çektirmiştir. Menderes aynı taktiği zaman zaman kullanmıştır. Turgut Özal zaman zaman kullanırdı. Bugün de aslında Tayyip Erdoğan da bunu kullanıyor, bu taktiği. Çok böyle bunu davul zurna çalarak yapmıyor ama mesela İdris Naim Şahin eski bir bakan, bir dönem hükümette hareket ediyordu. Şimdi bir soruşturma kapsamında mesela ifade veriyor. Hakkında dava açılıyor. Ya da bazı milletvekilleri bakıyorsunuz partiden uzaklaşmış. Mahkemeye vermiyor, dava açmıyor ama kendi içerisinde bunu uzaklaştırıyor.
1: Evet.
0: Partiden uzaklaştırıyor, hükümetten uzaklaştırıyor, milletvekili yapmıyor. Ya da tamamen çevresinden uzaklaştırıyor. Tabii burada muhalefetin beklentisi bu kez biraz daha farklı. Yani sadece bu işin Betül Hanım'la sınırlı kalmaması, daha çok kişiyi kapsaması ve mahkemeye intikal ettirilmesi yönünde muhalefetin bir baskısı olacak çok büyük ihtimalle. Yani Betül Hanım alındı görevden ya da kendisi görevini bıraktı. Bu yetmiyor, mahkemeye de çıkartmanız lazım, yetmiyor. Başka bürokratlar, başka bakan yardımcıları, bakanlar, şunlar bunlar varsa gittiği yere kadar gidin beklentisine girecek muhalefet. Bu söylemi kullanacak. Bir an evvel kendi gündeminden çıkıp bu gündeme gelebilirse.
1: Evet.
0: Hükümet de Sayın Erdoğan da çok büyük ihtimalle muhalefete bu alanı vermemek için biraz kelle alacak gibi görünüyor.
1: Görünüyor, doğru.
0: Metin Külünk'ün çok önemli bir açıklaması vardı Eylül'ün 22'sinde. Hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanı'nın gücüne güvenerek yerel derebeylikler kurmasın. Buna müsaade etmeyiz diyordu. Bu çok önemli bir açıklama. Sayın Cumhurbaşkanı çok büyük ihtimalle ya herkes kendi kafasına göre bir derebeylik kurmaya başladı eleştirilerini alıyor. Son olayda da bunu gördü. Yani ya benim gücümü, benim adımı kullanıyorsun. Partinin adını kullanıyorsun, hükümetin şeyini kullanıyorsun, kafana göre takılıyorsun diye bazı kişileri gördü çok büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi mahkemeye vermeyecek büyük ihtimalle, yargı yoluna gitmeyecek ama bunlar partiden
1: uzaklaştıracak.
0: Kamuoyunu ancak bu şekilde rahatlatabilir. Yani bu artık mızrağın çuvala sığmadığı
1: toplumda da bu yönde bir beklenti de var zaten.
0: Beklenti var. Yani şimdi teknik olarak insanlar konunun ne olduğunu anlamazlardı. Eğer bu işin içerisinde bir milletvekili olmasaydı.
1: Evet.
0: Çünkü çok kolay bir
1: duyurmazdı da. Çünkü duyurmazdı teknik, da belki, teknik ayrıntıları olan bir konu. Yani.
0: Birine böyle uzun uzun ayrıntılı anlatsan bile vatandaş bunu düz anlamaz. Son noktaya bakar. Der ki kardeşim sonuç itibariyle ne yapmış adam? Ya 163 milyonunu kısa sürede 2,5 milyar yapmış. Adam bir buna bakar. İki, kim yapmış? Milletvekili yapmış. Haliyle artık mızrağın çuvala sığmadığı bir alan. En yakınızdaki kişi mecliste sözcülüğünüzü yapıyor, sizin adınıza konuşuyor, sizin politikanızı yürütüyor, muhalefetle çatışıyor. Muhalefetin bütün argümanlarının karşısında Betül Hanım çıkıyor konuşuyor. Yani partinin vitrini olmuş artık.
1: Evet.
0: Hani böyle kıyıda köşede kalmış bir arkasılarda oturan bir milletvekili de değil yani. Hep en önlerde olmuş.
1: Genel başkan yardımcısı yani. Yapmış dediğin gibi. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Diyor ki siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında sistem üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınları ve bazı bakanlara ait sorgulamalar yapıldığı belirlenirken İstanbul merkezli ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 kişiden aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
0: Evet.
1: Ya MASAK da önemli bir kurum.
0: İhtimalle
1: yani
0: fon meselesine bağlanacak bu konu. Öyle gözüküyor.
1: Evet.
0: Az önce dediğimiz gibi hani Sayın Cumhurbaşkanı çok büyük ihtimalle yargı yoluna gitmeden kendi içerisinde bu meseleyi çözecek ama bir taraftan da bu tip operasyonlar işte MASAK'tan bilgi sızdırılmış ya da işte

0: Cumhurbaşkanının hesaplarına girilmeye çalışılmış, ailesinin hesaplarına girilmeye çalışılmış gibi bir takım casusluk faaliyetleri gibi davalarda biraz hızlanacak.
1: Şimdi hani dedin ya yerel derebeylikler kimse kurmasın. Evet. Şimdi bak bir olay var, bu da dikkat çekici bir olay ki bugün şey yaptı, yani gün yüzüne çıktı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması gereken 400 ton patates ortadan kaybolmuş.
0: Evet.
1: Başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü ve bir memur tutuklanmış. Kriz nedeniyle Bismil kaymakamıyla Cumhuriyet Başsavcısı karşı karşıya gelmiş ve ikisinin de görev yerleri değiştirilmiş.
0: Evet. Patatesten bile şey yapıyor değil mi?
1: 400 ton
0: 400
1: patates.
0: 400 ton patates yani. Fakir fukaraya gidecek bir patates.
1: 3 tır evet. Diyelim buna veya 4 tır evet. Patates işte.
0: Yani oradan aldın, o parayı iç ettin, onu nasıl yiyeceksin yani?
1: Evet.
0: Değil mi? Yani fakirin fukaranın yiyeceği patatese göz koymuşsun. Yani ne alabilirsin 400 ton patateslik bir?
1: Evet.
0: 400 ton patatesin tutarıyla. Ama hani diyoruz ya işte yerel derebeylikler kurmasın diyor ya Metin Külün. Bu aslında önemli bir uyarı. Demek ki iktidar partisi içerisinde de bu şeyler gidiyor. Şikayetler gidiyor. Abi işte başkan herkes bulunduğu yerde kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor meselesi yukarıya kadar gidiyor ki bu da dediğin gibi onu gösteriyor. Yani sen Sosyal Yardımlaşma müdürüsün.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu devlet senin maaşını veriyor. Aç değilsin, açıkta değilsin ama fakir fukaranın yiyeceği patatese
1: göz dikmişsin.
0: Göz dikmişsin, tenezzül etmişsin yani.
1: Şimdi abicim diğer bir konuya geçelim. Şimdi abicim bu konuya da öyle çok ayrıntılı bir şekilde değinemeyeceğiz ama neden? Çünkü Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun uyarısı var. Bizde zaten yayın yasağı geldi. Şimdi hani aylar öncesinde bu senenin başlarında Şanlıurfa'da bir okulda olay oldu. Sonra Maraş öğrenci çocuk kendi okuluna silahla saldırdı. 9 ölü. Sonrasında tam bunun etkilerini toplum üzerinden atmaya çalışırken ne oldu? Manisa'da bir çocuk okula saldırmadı ama kendi okulunda kendisine zorbalık yapan çocuklara okulun etrafında saldırdı. Ağır yaraladı. Okulun önünde de gelişi güzel ateş açtı. 11 kişi yaralandı. Ölü yok ama 3'ü ağır, 11 kişi yaralı. Tam bunun şaşkınlığı yaşanırken Tarsus'ta 7 yaşındaki bir çocuğun çantasında tabanca bulundu, silah bulundu.
0: Evet.
1: Tam bunun şaşkınlığı yaşanırken Osmaniye'de okulu bir öğretmenin yakını bastı. 41 yaşındaki yakını, şizofreni hastası ve uzun yıllar psikolojik tedavi gören, hastanede bu amaçla yatan, hala da tedavisi devam eden 41 yaşındaki yakını Osmaniye'de bir okulu bastı ve edebiyat öğretmenini öldürdü.
0: Evet.
1: Şimdi ne diyelim?
0: Ve Van Tuşba'daki
1: Tuşba, ona değindim. Tuşba'da sabah saatlerinde Van Tuşba'da bir kız öğrenci pompalı tüfekle okula gitti.
0: Evet. Şimdi bütün bu olaylar bize şunu gösteriyor. Okulda şiddetin kaynağı ev. Direkt evden geliyor. Yani evden okula.
1: Evet.
0: Şiddet böyle örgütlenmiş. Normalde Amerikan filmlerinde falan okulda şiddet nasıl olur? Çocuk evden çıkar. Köprü altında çeteleriyle falan buluşur. Ya da karanlık mekanlarda çeteleriyle buluşur. Şiddet o çeteler üzerinden yayılır. Burada araba aracı yok. Yani aracılar kaldırılmış. Direkt evden geliyor. Yani evden babasının silahını alıyor, okula gidiyor. Demek ki önce bir evde bu şiddeti bir duydurman lazım. Yani silah fırsatı peynir ekmek gibi verir gibi. Evet, silah fırsatı vermişsin. Kontrolü yok, bir şey yok, psikotekniği yok. Herkes de var, herkes alabiliyor.
1: Resmi olarak almayı boş ver abicim, el altından satılan yani gayrimeşru yollardan silah kaçakçılığı
0: evet.
1: Çok fazla.
0: Ve evdeki çocuk da işte bu evdeki silahı alıyor, Maraş'ta olduğu gibi bir katliam yapıyor. Evdeki silahı alıyor, Manisa'da olduğu gibi arkadaş

0: Sana saldırıyor. Evdeki silahı alıyor, tarsus olduğu gibi son anda yakalanıyor. Evdeki silahı alıyor, tuşbada olduğu gibi son anda veliler tarafından görülüyor.
1: Evet.
0: Şimdi evde bir kontrol yok demek. Yani evde annenin, babanın, dedenin silahı var. Ama çocuk saldım çayıra, Mevlam kayıra gibi bir sistem kurulmuş evlerde.
1: Ya bir de hani eskiden ya mesela 70 kuşağıyız. Yani 70'lerde falan bu tür olaylar olmazdı, öncesinde de olmazdı. Şunu demeye getireceğim asıl. Yani bir evde silah olurdu ama o ev bir mezrada olurdu, bir köyde olurdu da, değil mi? Evet. Yani adam çobanlık yapardı, kurda, ayıya karşı hayvanlarını korumak için falan.
0: Silahı da evin reisi dışında kimse de almazdı.
1: Kimse asla dokunamazdı. Evet. O evdeki kadınlar, çocuklar bile yerini bilmezdi yani evet. O silahın. Yani böyle de bir kültür vardı, böyle evet. De bir şey vardı. O durum vardı. Dediğin gibi kimse dokunamazdı. Hatta o evin reisinin 30-40 yaşındaki oğlu bile babasından izinsiz
0: tabii.
1: O silaha dokunamazdı. Böyle bir kültür vardı. Ama şimdi şehirde yaşıyorsun.
0: Çocuk silah alıyor gidiyor evden. Yani annenin babanın haberi yok bundan.
1: Yok.
0: Yani
1: bu nasıl bir şey?
0: Demek ki şiddetin birincisi kaynağında bunu kontrol edemiyorsun.
1: Evet.
0: İkincisi annesinin babasının uzun namlulu silahını alıp gelip arkadaşlarına saldırma potansiyeli olan öğrenciyi yakalayamıyorsa bu kadar rehber öğretmen niye var?
1: Evet.
0: Niye var? Yani biz bile senelerdir gazetecilik yaptığımız için iyi kötü birine baktığımız zaman bu tekin
1: sorumlu
0: deriz değil mi? Sorumlu deriz. Böyle baktık mı gözünden anlarız yani adam deriz. Ya bunda bir sıkıntı var deriz. Ya da sokaktaki yürümesinden dolmuştaki otobüsteki tavrından adamda bir
1: evet.
0: Tekinsizlik sezeriz yani. Okulda bu kadar öğretmen var. Bu kadar rehberlikçi var. Ve bu çocuk o noktaya gelmiş.
1: Aslında şöyle bir durum da var abicim. Ben öğretmen yakınlarım var. Yani onlarla da bu konu üzerine konuştuğumda şöyle diyorlar. Diyorlar ki ya farkına varmaz olur muyuz? Yani o çocuğun sorumlu çocuk olduğu farkına varmaz olur muyuz? Farkına varıyoruz. Fakat çocuğa bir şey söylemeye çekiniyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü bir şey söylediğimiz zaman o çocuk 3-5 saat sonra ya da 1-2 yani ertesi gün bir bakıyorsun kendisi gibi sorumlu arkadaşlarıyla okulun çevresinde dolaşıyor. Bize kötü kötü bakılıyor.
0: Evet.
1: Bize silah gösteriliyor. Arabamız çiziliyor. Öğretmenler bunu söylüyor. Çocuğun ailesine ulaştığımız zaman bu sefer çocuğun ailesinin de sorumlu olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Doğal olarak diyor canımızdan tehlike, yani canımızdan korkuyoruz. Sonrasında bir iki telefon geliyor. Telefonda bana ev adresim söyleniyor. Evim öğrenmiş. Evde benim çocuğum var. Evde benim eşim var. Veya yakınlarım var. Onların canından endişe duyuyorum. Dolayısıyla da bir şey yapamıyoruz. Şikayetçi polise söylesek polis gereken şeyi yaptığı zaman bu sefer biz suçlanacağız. Jandarmaya söylesek jandarma gerekeni yapacak. Bizim üstümüze gelecekler. Korkuyoruz diyor öğretmen de.
0: Evet.
1: Öyle bir hale gelmiş.
0: Çok güzel özetledim. Ben de tam o noktaya gidecektim. Yani şimdi okulda sorunlu bir öğrenci var. Bu kadar rehber öğretmen var. Bu kadar öğretmen var. Çocuk yakalanamamış. Yakalanamamıştan kastım asayiş olarak o çocuğun öğretmen tarafından derdest edilmesi değil elbette. Fakat rehber öğretmen bunu yakalayacak, raporlayacak ve artık sosyal hizmetler mi, jandarma mı, polis mi, nasıl bir işbirliği yapılıyorsa bu şekilde o çocuk ya uzaktan izlenecek,
1: evet.
0: Ya sık sık ailesiyle beraber
1: ziyaret edilecek,
0: tedavi edilmesi sağlanacak. Anlatabiliyor muyum? Benim yakalamaktan kastım bu. Ama bizdeki sistem nasıl? Evde şiddet meyili oluştu çocuğun. Silahı da aldı. Okula gidiyor. Çok büyük ihtimalle okulun etrafındaki bir yerlerle de şey var. Yok oradaki büfeciyle sohbet
1: ediyor. Takıldığı bir nokta
0: oradaki
1: var.
0: Oradaki kafeciyle sohbet
1: ediyor. Buluştukları bir
0: evet,
1: yer var.
0: Evet bir şiddet ağını okulun etrafında çok büyük ihtimalle örüyor. Dediğim gibi öğretmen dokunamıyor. Bir şey yapamıyor. Fakat öğretmenin görevi zaten o çocuğu derdest etmek değil,
1: değil
0: ki. İlgili bakanlık kimse kendi bakanlığı üzerinden ona diyecek ki kardeşim bu çocukta

0: sıkıntı var. Artık alırsın, hastaneye mi yatırırsın? AMET'e mi yatırırsın? Psikiyatrik tedaviye mi götürürsün? Yoksa zaman zaman polisiye tedbirler kullanıp zaman zaman böyle gözünü mü korkutursun? O senin bileceğin iş. Ama bu çocukta bir sıkıntı var. Bizde ne oluyor? Bu sıkıntılı çocuk sistem içerisinde bırakılıyor. Yetmiyor. Manisa örneğinde olduğu gibi zaten sıkıntı olan çocukların iyice sıkıntıya itilmesine neden olacak bir okul ortamı da var. Akran zorbalığı.
1: Evet.
0: Sen, çocuk zaten sıkıntılı. Çocuk zaten şiddete meyilli. Elinde sonunda bir yerde patlayacak.
1: Meyilli olmasa bile zorbalık karşısında kendini savunma ihtiyacı
0: duyuyor. Güçlü görünmek istiyor. Evet. Diyor ki ya bunlar beni eziyorlar. O zaman ben de onlara karşı güçlü olayım. Burada öğretmenlerde yok, rehberlerde yok, ailelerde yok. Rehberlik araştırma merkezi RAM nerede? Yok. Sağlık Bakanlığı nerede? Yok. Hiç kimse yok. Polis nerede? O da işte olay olduğu zaman ihbar üzerine geliyor. Haliyle evde başlayan, okulda olgunlaşan, giderek okulun dışına da yayılan ve cezasız kalan, izlenilemeyen bir şiddet eğilimi var. Polisiye tedbirlerle bu iş çözülemez vesaire diyor sendikalar. Çok haklılar. Çözülemez. Ancak önlenebilir. Çözemezsin. Ama vuku bulmasını önleyebilirsin. Bunu da nasıl yapacaksın? İşte geçmişte biliyorsun okullara gelirlerdi siyasi polis, işte sol eğilimi olan bilmem ne eğilimi olan öğrencileri fişlemeye çalışırdı.
1: Evet.
0: Şimdi yap işte bunu, onu Nazım Hikmet şiiri okuyan çocuğa yapacağına bu tip eğilimler olan çocuklara yönelik bir çalışma yap, git rehberlikçiye de ki kardeşim ver bana şu bilgisayar oyunlarını oynayan çocukların listesini bir alayım.
1: Şimdi lafını kesiyorum. Mersin Valiliği'nin koordinesinde Mersin'de böyle bir proje başlatıldı. Uyuşturucu bağımlılığı ve diğer bağımlılık nezdinde Mersin Valiliği güzel bir proje başlattı. 3 mahalleyi pilot seçti. O mahallelerde sorunlu çocuklar gözlemlenecek. Sorunlu aileler gözlemlenecek. Evet. O çocuklarla, o ailelerle birebir iletişime geçinilecek. Sorun nereden kaynaklanıyor? O sorun nasıl giderilebilir? Buna yönelik ilgili birimler rapor hazırlayacak. Ondan sonra raporlar sonrasında hedef belirlenecek. Düzelme, düzeltme konusunda hedef belirlenecek. O hedefe ulaşılacak. O hedefe ulaşıldıktan sonra da izleme, mahallede izleme, kimsenin bilmediği, ilgili birimlerin bildiği izleme kişileri belirlenecek. İzleme kişileri bir düzelme oldu mu olmadı mı bunları takip edecek. Rapor hazırlayacak. Bu rapor ilgili birime sunulacak. Böyle bir güzel bir proje.
0: Çok güzel bir çalışma. Çok güzel bir proje. Israrla vurguladığımız gibi hani okulun bahçesine polis de diksen, kapıya polis de diksen, polis kulübesi de kursan, bu evden başlayan, çocuğun odasından başlayan şiddet eğilimini, asosyalleşme eğilimini ya da akran zorbalığı karşısında giderek içe kapanıp ardından bir şiddet patlaması yaşaması eğilimini durdurmadığın sürece bir yerde yakalarsın, öbür yerde yakalayamazsın.
1: Evet. Bir de silahların toplanması da gerekmez mi? Yani gerekir aslında. Hani hatırlarsan 12 Eylül'de 12 Eylül olduktan sonra işte o komite Kenan Evren dedi ki size şu kadar süre, hatırlamıyorum, dedi ki 3 gün. 3 günde elinde silah olan herkes en yakın polis, jandarma, karakoluna götürsün, silahı tutanakla teslim etsin. Teslim edilmeyen silahlar bulunduğu zaman ağır ceza var dedi.
0: Evet.
1: Silahlar toplandı. Şimdi de aslında zamanı değil mi bir sivil
0: silahsızlanma. Ya bu olaylardan bağımsız olarak ben bireysel silahlanmanın çok yüksek boyutlarda olduğunu düşünüyorum, görüyorum ve bu olaylar olmasa bile aslında bunun yapılması lazım. Hani Türkiye'de trafikte belinde silahla gelen bir sürü adam var. Yani ruhsatsızlar tamam bir şekilde buluyor, geziyor. Ama bir de silah ruhsatı alıp gezen var. Yani muhtarın silahı var. Basın kartı olanın silahı var.
1: Yani,
0: yani evet.

0: Yani
1: avcı zaten silahlı.
0: Silahlı.
1: Bunun bir kalibre şeyi falan da yok yani. Sınırı da yok. Yani pompalı tüfek alıyorsun, ona da silah alabiliyorsun. Nerede? İşte mahallede oturuyorum, silah alıyorum.
0: Bir de o pompalı tüfekler çok tehlikelidir. Yani askerde kullandığımız için biliyorum neyden tehlikelidir. O Rambo filmindeki gibi böyle zorla yapılmaz. Çok hassastır onun tetiği, evet, ve onun doldurulması. Çok yere düşse bile patlar. Yani birinin elindeyken bir yerden hoplasan bile patlar. Evet. Çok tehlikelidir onlar. Ki pompalı tüfekler yüzünden çoğu ailede suçsuz günahsız insanlar ölmüştür. Temizliğini yapayım veya işte şunu yapayım, evet, hava atayım gibisinden. Yani bu pompalı tüfekleri de almak sanırım diğer silahlara göre daha kolay herhalde. Yani
1: tam
0: avcılık sınıfına mı giriyor bilmiyorum.
1: Ruhsat verilmesi konusunda bazı mesleklere öncelik tanınıyor, veriliyor. Çok rahat silahlanma yapılıyor. Çok rahat silah taşıma ve bulundurma ruhsatları alınıyor ve bu olaylardan bağımsız olarak söylüyorum. İşte Türkiye'de zaten bu bireysel silahlanmanın azaltılması da zaten gerekiyor. Bu okul olayları da azaltamıyorsanız bile silah ruhsatı olan kişilerin bir risk grubu olarak değerlendirilmesi ve çocukların bu silaha kesinlikle ulaşamaması, alamaması konusunda kesinlikle yasal olarak bir bağlayıcılık getirilmesi gerekiyor. Tamam, adama silah verdiniz. Adam diyor ki, ya ben muhtarım. Benim hasmım var. Ben bulundurma ruhsat istiyorum. Tamam, verelim.
0: Daha bunu ispatlamasın.
1: Ama bu çocuk, bu silah bir çocuğun önüne geçtiği anda, ya da işte benim basın kartım var, ya da ben emekli polisim. İşte mezitte biliyorsun, evet, parti kongresinde emekli polis çıkarttı. Daha oya ateş açıyor yani.
0: O emekli polise kendi silahlarını alabiliyorlar. Öyle bir hakları var.
1: İşte onu diyorum, evet, yani. Şimdi ben bu silahı sana veriyorum ama şu olaylar olduğu zaman hem silahını ömür boyu alırım hem seni cezalandırırım demen lazım yani. Bak şimdi yasalarda böyle bir madde yok. Yani bulundurma ruhsatın var. Silahın senin bulunması gereken adreste değil, çocuğunun çantasına çıkıyor. Cezası ne kadardır? Çok ağır bir cezası var mıdır? Yoktur. Çünkü kanun koyucu bu zamanda böyle bir şey düşünmemiştir bile yani. Basit bir idari para cezası verir. Yasal olarak o şeyleri koyman lazım. Tamam, ben sana bulundurma ruhsatı vereceğim ama oldu da diyelim 100 metre evin ötesinde çocuğun da çıktı. Bittin sen. Yani evet, çok ağır ceza alacağız.
0: Tabii, tabii,
1: o da
0: tabii
1: yok. Yani hem silahlanmaya teşvik ediyorsun. Hem de milletin silahı, birinin silahı 7. sınıf çocuğun elinde, birinin silahı 7. sınıf 7 yaşındaki çocuğun çantasında çıkıyor. Demek ki böyle bir alışkanlık da var. Yani 2-3 olay biliyoruz değil mi? Manisa, Tarsus, Van,
0: Osmaniye
1: biliyoruz. Osmaniye 4 olay biliyoruz. Demek ki çok yaygın. Yani evinde ruhsatlı silah bulunan insanlarda böyle bir alışkanlık var demek ki. Çocuğu alıyor silah, gidiyor, geziyor, geri geliyor demek ki. Eğer bu örnekler çok çok çok marjinal örnekler değilse, ki çok çok marjinal örnekler olmadığını düşünüyoruz. Çünkü çocuklar arasında bu konuşulur da. İşte ben babamın silahını aldım geldim. Ha, benim babamın silahı da var. O silah alıp gelmiş. O zaman ben de silah alayım geleyim. Demek ki bu yaygın bir şey. Yasalarımızda bir karşılığı var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Ve hala silah ruhsatı almak Türkiye'de çok kolay. Silah bulmak çok kolay. Ve maalesef çoluğun çocuğun elinde de silah var.
0: Evet.
1: Haliyle işte bu
0: sadece tabanca da değil yani bıçak
1: var. Tabanca da değil yani, uzun namlulu silah var, bıçak var vesaire. Haliyle bu okuldaki şiddet meselesini işte önce bir evde bir durduracağız. Ardından okulu bu konuda daha yetkili hale getireceğiz. Öğretmeni böyle bir asayiş görevlisi olarak değil, izleyen, raporlayan ve gerektiğinde de çocuğu sistemin dışına çıkartma yetkisi de olan, yani diyelim ki 12. sınıf öğrencisi, bir okul müdürünün bir imzası da bu çocuğu sistemin dışına çıkartabilmen lazım. Şu anda onu da çıkartamıyorsun.
0: Evet.
1: Yani çocuğa işte tasdikleme vereceksin. Ne yapacaksın? Başka okula göndereceksin. Şimdi senin okulundaki öğrenci can da öbür okuldaki öğrenci patlıcan mı? Evet. Ama sistem böyle. Çocuk her türlü çetecilik var, her türlü şiddet eğilimi var, her türlü şey var ama mezun edene kadar sistemin dışına çıkartamıyorsun mezun oluyor, üniversiteye girmesinin önüne de engel yok. 10 tane soru evet. yapıyor, herhangi bir 2 yıllık okula gidiyor. Ve gittiğinde de kim bilir neler yapıyor. Haliyle öğretmene de, okula da, okul idaresine de o görevi ve sorumluluğu ve yetkiyi de verebilmen lazım. Kardeşim izleyeceksin. Sorumlu öğrencin varsa bunu kendi içerisinde çözmeye çalışma. Onu idare etmek, onu alttan almak. Arkadaşlar puanını yükseltelim de bir an evvel mezun olsun gitsin. Nereye gidiyor? Uzaya mı gidiyor? Gene toplumun içerisine karışıyor. Bütün bakanlıklar diyecek ki kardeşim sen ortaokulundaki, lisendeki çocuğu izleyeceksin. RAM'a bildireceksin. RAM'da emniyete bildirecek. Gerekirse başka birimlere bildirecek. Biz bunu izleyeceğiz. Biz bunun toplum içerisinde silahını alıp gelip okulun önüne geldikten aşamaya oraya gelmesine izin vermeyeceğiz.
0: Bir de abidin bizim zamanımızda mesela ilkokulda, ortaokulda, lisede bir öğrencinin derslerden, okuldaki derslerden arta kalan zamanı örneğin 8 saatse bu 8 saatin 4'ü bir de cumartesi, pazar günlerinin yarım günü okuldaki sanat faaliyetleriyle doldurulurdu. Hani koro vardı, bağlama kursudur, işte ne bileyim diğer bazı müzik aletlerinin çalma kursudur, halk oyunları kursları. Sonrasında da bunlar sene sonunda bir müsamere düzenlenirdi. Öğrenciler bütün sanat grupları velilerin geldiği özel bir törenle o hünerlerini sergilerlerdi. Öğrenci işte uzak kalırdı yani o sanatın getirmiş olduğu incelik, o güzel ruhla oradaki öğretmenlerin sohbetiyle, birbirleri arasındaki paylaşımlarla şiddetten uzak kalırdı. Yani böyle ortamlardan bulaşmazdı. Evet. Şimdi hemen hemen eğitim sisteminde bu tür faaliyetlerin hiçbiri yok. Hiçbiri yok bu tür faaliyetlerin. Her öğrencinin elinde bir cep telefonu. Evlerde herkes cep telefonunun, sosyal medyanın esiri olmuş. Televizyon çok tartışılır yani. Gerçeklik payı var. Dizilerdir, filmlerdir, şunlar bunlar. Evet. Yani şimdi çok ciddi bir durum. Milli değerlerin aşınması, dini aynen değerlerin aşınması. Çayda, hakikaten öyle. Yani ben şunu söylerim. Yani çivi çıktı. Üstelik çivi de kaybettik.
1: Evet.
0: Yani desek ki ya çivi burada alıp yerine takalım. Şimdi artık çivi de kayboldu.
1: Abi şey
0: öyle hani, korkutucu yani toplum, bunu bir baba olarak bunu bir vatandaş olarak söylüyorum.
1: Utanma duygusunu
0: ayıp denilen şey
1: evet,
0: kayboldu.
1: Ayıp kavramını kaybediyorsun. Yani ayıp olur derdin eskiden. Utanırdın. Çekinirdin. Vicdanen rahatsız ederdin. Şimdi bütün onlar gidiyor. Aileler hani normal bir anne baba, normal bir büyük anne, büyük baba çocuğunun, torununun çantasına bakar. Bakar. Bakarsın yani.
0: Hani bu, ergenlik çağında kesin tabii. bakar.
1: Yani. ya işte benim kararım, benim bedenim, benim hayatım, karışamazsın vesaire. Ya biz karışmıyoruz, onu özgür bırakıyoruz. Bu noktaya da gidenler var. Hani,
0: var. Odasına yani, hiç giremeyenler.
1: Hiç giremeyenler.
0: Öyle yani. Aile tanıyorum ki çocuk odasının kapısını kilitliyor okula giderken.
1: Kilitliyor ve orada kalıyor. Değil mi? Kendini orada bir dünya kuruyor.
0: Ve okula giderken anne baba odaya giremiyor. Dışarıdan kilitliyor.
1: Çocuk. Tütün mü içiyorsun? Başka bir şey mi içiyorsun? Dışarıdan birinden bıçak mı aldın? Silah mı aldın? Para mı aldın? Yani normal bir anne baba, normal bir büyük anne, büyük baba diyor mu buna bakar. Normal bir abi, normal bir abla. Evet. Bakarsın yani biz bakarsın cüzdandaki paraya bakarsın, cebindeki paraya bakarsın, fazlaysa dersen ki ya hayırdır nereden geliyor bu para ya da bu tütün nereden çıktı, bu bıçak nereden, demek ki buna bakmaktan da vazgeçmiş toplum. Artık herkesin telefon ya da televizyon kendi aleminde takılıyor, çocuk da kendi aleminde takılıyor. Yine lafı okula getireceğim, okullarda hani öğretmenlerin gözünden kolay kolay bir şey kaçmazdı.
0: Evet.
1: Hani bir cebine okula sokulması yasak olan bir yiyecek, bir içecek koyardın. Ya da tek tas bir tütün koyardın. Paniklerdin yakalanacağım diye yani. Şimdi o da yok. Ya da öğretmenin böyle dikkatinden kaçmaz da bir öğrencinin annesi babası ölmüşse anlardı.

0: bir sıkıntısı tabii. varsa.
1: Evde bir sorun varsa.
0: Tabii parçalanmış tabii. aileyi anlardı, sorunlu aileyi anlardı. E şimdi o da yok.
1: İdealizm kayboldu yani.
0: İdealizm kayboldu. Öğrenci sayısı çok, öğretmen sayısı az. Belki o da yetişemiyor ve az önce senin vurguladığın gibi karışmak istemiyor. Çünkü kendi can güvenliği yok. Ya da konuyu intikal ettireceği bir yer yok yani. Devlet demiş ki bu çocuk 16-17 yaşına kadar sen de artık bir şekilde bunu idare et. Bu mezun olana kadar bu çocuk sana emanet demiş. Emanet de değil aslında. Bu senin başına bela demiş yani. Ve çocuklara bakıyorsun gerçekten de eğitim sisteminin içerisinde öğretmenin başına, okul idaresinin başına bela olmuş. Okul idaresinin bir an evvel mezun edip göndermek istediği öğrenci şeyi var, potansiyeli. Evet. Ailesi oraya itmiş, devlet oraya itmiş. Askerlik süresi artık zaten kısaldı. 6 ayda yapıyor geliyor. Hatta eskiden yine 18 aydı. Bir süre orada kalıyordu. Bazı alışkanlıklarından kurtuluyordu.
1: Bir şeyler öğreniyordu.
0: Öğreniyordu. Ruhen, bedenen terbiye oluyordu. Geliyordu. O da yok. Abi şimdi çocuk evde terbiye olmuyor. Okulda olmuyor. Askerlik de kalmadı. Nerede terbiye olacak? İş şöyle döndü. Gücü yetene altın essine döndü. Hatırlıyor musun? Hani programın başına söyledik hani o şiddet sarmalı evden başlıyor. Sonra tekrar maalesef eve dönüyor. Yani bugün bu çocuğun çantasını kontrol etmeyen, cebini kontrol etmeyen yapsın ya benim oğlum erkek adam tabii ki yapacak diyenler. Ya yarın bir gün 80 yaşına geliyorsunuz. Çoluğunuz çocuğunuz sizi sokak ortasına dövüyor bunların.
1: Evet.
0: Kaç tane haberini yaptık değil mi? Kaç tane davasını izledik yani.
1: Tabii.
0: Bak o şiddet sarmalı. 11-12 yaşında erkektir yapsın etsin dediğiniz çocuk dönüyor sizin yaşlarınızda sizi dövüyor. Sizi evden atıyor. Sizden uyuşturucu parası istiyor. Hem toplumu mahvediyorsunuz hem kendi hayatınızı mahvediyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve devletin bütün kaynakları bütün şeyler şu anda işe döndü. Bak Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı şu an öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın en büyük gündemi şu an okul güvenliği. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sınav hazırlık, bilimsel eğitim, çocukların yetkinleşmesi, geleceğe hazırlanması, çağ yakalaması bunlar maalesef giderek ikinci plana doğru gidiyor. Birçok mahalle var ki öğretmen can korkusuyla derse gidiyor. Diyor ki ya sınıfta çocukları dövmesin de beni dövmesin de birkaç tane belalı öğrencim var. Dersimi anlatayım çıkayım diyor.
1: Evet.
0: Maalesef iş buraya gelmiş.
1: Kesinlikle. Abicim bir de şeye değinelim kısaca. Şimdi şiddetten bahsettik, silahtan bahsettik. Şu yeni partide Mezitli ilçe kongresinde de silahlar patladı. Dedik ya bir evet. Yani bu ne oldu? Yani bu neyin nesiydi? Bir emekli polis memuru bir tartışma sonrasında silahını çıkartıp.
0: Şimdi orada isimlerini vermeyelim ama bir siyasetçi ile bir başka siyasetçi arasında bir sürtüşme var. Telefonda tartışma, ağızlar aşı gibi bir mesele var kongre öncesinde. Bu siyasetçi de tabii yanında birileriyle gitmek istiyor. Çünkü kongrede olabilir, kavga çıkabilir. Her kongrede kavga çıkar. Nitekim orada da bir tartışma çıkıyor. Fakat belli ki bu emekli polis memuru arkadaş pek alışkın değil herhalde. CHP'li değil ya da yeni partili değil. Bu kavgaların kongreler için normal olduğunu bilmiyor demek ki. Havaya ateş açıyor. Halbuki bu kongreleri izleyen herkes o kongrelerde o tip o tonda bir kavga olacağını bilir. Havaya ateş açınca tabii iş biraz daha ciddileşiyor, büyüyor. İşte kamera görüntülerini canlı izledik. Orada vatandaşlar çekmişler. Ben orada değildim ama hani bir siyasi parti kongresine hiç yakışmayan, hele hele Mezitli gibi bir yer hiç yakışmayan görüntüler. O silahı sıkmasan belki o kamera görüntüleri de çekilmeyecek. Çünkü kavga gürültü siyasette tabii ki olacak o kadar. Taraflar birbirine bağıracak, çağıracak. Ağız dalaşı yapacak. Bu siyasetin doğasında var.
1: Evet, evet.
0: Tabii o arkadaşı oraya getiren siyasetçilerin bir oturup
1: öz eleştiri
0: yapması lazım. Yani ya olur bu siyaset.
1: Çünkü bu devam ettirilebilir. Oradaki ortam.
0: Evet. Yani.
1: Değil mi?
0: Oradaki o gerilim hani silah havaya patladı 15-20 derece açı düşse biri de ölebilir yani.
1: Evet.
0: Havaya sıkıyorsun ama 10 derece 15 derece

0: bir eline vursa patladı gitti.
1: Yakında çapraklanlar da.
0: Evet. Bir de niye silah sıkıyorsun yani? Yani biz askerdeyken bir uzman çavuşun güzel bir sözü var. Derdi ki boş bir tabancayla 1000 kişiyi korkutursun.
1: Evet.
0: Ama dolu bir tabancayla 1 kişiyi vurursun. Ama boşuyla 1000 kişiyi korkutursun. Hani silah kullanmak demek illa ki silah sıkmak değildir ki. Bir de sen emekli polis memurusun. Oraya niye silahla gidiyorsun madem tansiyonun yüksek olacak?
1: Demek orada bir kontrol de yoktu. Yani bir güvenlik de orada zayıftı ki silahla alındığı evet. mekana içeriye. Bu da tabii. bir zaaf yani.
0: Aynen parti öyle. Açısından da. De yeni partinin diğer birçok kongresinde de böyle tartışmalar, kavgalar falan olmuş. Eskişehir'de falan olmuş. Odunpazarı'da evet, evet. şurada burada. İstanbul'da olmuş. Hani böyle silah sıkmak biçimine değil ama kavga şeklinde. Daha yeni kurulmuş bir parti. İktidara giden bir parti imajı vermeye çalışıyorsun. Benim derdim memleket diyorsun ama daha ilçe başkanlığında bu kavgalara girme ya. Ve ön seçim yapıyorum diyorsun.
1: Evet.
0: Üye seçecek diyorsun. Demek ki böyle bazı dönemlerde tribün oynamak çok da doğru değil. Demokrasi iyidir, güzeldir. Ama hep şu dipnotu aklımızda tutarak gitmek gerekir. Platon'un söylediği, üstelik Platon bunu şimdiki demokrasi için de söylemiyor. Yani doğrudan demokrasi için söylüyor. Demokrasi en kötünün, yani en kötü rejimler içerisindeki en iyisidir diyor. İyidir demiyor. Evet. Demokrasi de kötü ama kötüler içerisinde en iyisi. Haliyle böyle bir demokrasi fetişizmi yapmaya falan gerek yok yani. Hani ya böyle kavgalar, gürültüler olacaksa tribüne de oynamayın ya. İlçe başkanlığında üyeler seçecek diye bir tribün şovu yapmayın. Her parti nasıl seçiyorsa ilçe başkanı sen de öyle seç. Bak mezitte biri ölseydi ne olacaktı?
1: Evet.
0: Ya da bundan sonraki kongrelerde bu tip kavgaların sürerse önünü nasıl alacaksın?
1: Oradaki o olaydan bir husumet doğup da devam ettirirlerse.
0: Devam ettirirse evet, tabii çünkü evet. o mezitli neticede evet. ilde de yarışacaklar. Haliyle böyle yok seçim, oy, partici demokrasi falan bunlara böyle çok büyük anlamlar yüklemeye gerek yok. Ya artık dünya değişiyor yani demokrasi tapınması, demokrasi fetişizm artık bitiyor. Herkes diyor ki ya demokrasi çok kötü. Kötü bir şey demokrasi ama elimizdeki tek seçenek bu.
1: Tek seçenek.
0: Haliyle bunu böyle çok da matah bir şeymiş gibi oradan çıkan sonuç çok önemliymiş gibi göstermeye gerek yok. Neticede demokrasi dediğin şey de herkes oy kullanıyor. Herkesin oyu eşit.
1: Evet.
0: Yani senin oyunla benim oyum da eşit. İş adamıyla fakirin oyu da eşit. Hayatında bir tane karıncayı incitmemiş adamla gidip çoluk çocuk öldürmüş adamın oyu da eşit. Demokrasi dediğin böyle bir şey.
1: Evet.
0: Haliyle ben işte ilçe başkanlarımı halk seçecek. Seçsin. Halk dediğinde bir kütle abi işte bak orada bir sürü kavga çıkıyor. Yarın daha büyük umutlar yüklersin. Genel başkanı üyelerim seçecek. Sandık kuracağım diyorsun. Değil mi? Hadi diyelim ki partine de başka bir genel başkan adayı çıktı. Ne olacak? Nasıl olacak abi seçim? Hani normal polis gözetiminde bir seçim falan da değil ki. Normal yüksek seçim kurulu gözetiminde bir seçim de değil ki. Üye olan herkesin oy kullanma hakkının olduğu bir seçim ve herkes üye oluyor. Ve orada herkesin oy kullanma hakkı var. Yani karınca ezmez, Şevke'nin de oy hakkı var.
1: Evet.
0: 4 tane 5 tane adam öldürmüş adamın da oy hakkı var.
1: Evet.
0: Haliyle bazı şeyler bile çok tribün oynamayın ya. Yani ilçe başkanlarımızı seçiyoruz kardeşini. Sessiz sedasız seçimlerinizi yapın. Onlar çok büyük anlamlar yüklediğiniz zaman da şeyi de büyük oluyor bu kez. Kavgası da büyük oluyor.
1: Kavgası
0: bu konudaki benim düşüncem biliyorsun. Ben normal Cumhurbaşkanlığı seçimler için de falan da öyle düşünüyorum. Hani
1: evet, evet.
0: geçmiş programlarda da söyledim. Çok büyük anlamlar yüklemeyin ya. Yani yarın bir gün Özgür Özel Cumhurbaşkanı olursa hayatımızda çok bir şey değişmeyecek. Aynı kalacağız.
1: Sistemin çoğu çarkı aynı olacak.
0: Aynı kalacak yani. Gene devam edeceğiz bu şekilde. hayatımız birdenbire güzelleşmeyecek, birdenbire değişmeyecek. Ya da sevmediğiniz birisi seçilirse de hayatınız birdenbire kötüleşmeyecek. O kadar çok büyük anlamlar yüklemeyin seçimlere.
1: Evet. Abidin teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim bu hafta da konuşalımı burada noktaladık. Abidin Yağmur'a gazeteci yazar arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki pazartesi tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar... ...her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri... ...şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenin

0: sizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: sen yoktur nedeni.
1: Reklam tanıtır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: makine satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
1: Yılların tecrübesi ve

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
2: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları,
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Hıdavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi ABM Yapı Market açıldı. Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hıdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde, raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

tazelik, anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybı

0: yetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşale de Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.